Mozart'ın Köhel 546, Do minör, Adagio ve Fügünü Zürih Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 25 Nisan 2023 tarihli konseri çağdaş besteci Arvo Part'ın Tabula Rasa başlıklı eseriyle devam ediyor. Solist Sebastian Boren.

Arvo Pärt'in Tabula Rasa başlıklı eserini solist Sebastian Boren ve Zürih Oda Orkestrası'nın konser kaydından dinlediniz. Konser devam ediyor. Sırada Alfred Schnittke'nin 3 numaralı Concerto Grossosu var. Sebastian Boren'i yine solist olarak dinliyoruz.

Alfred Schnittke'nin Concerto Grosso'sunu kemancı Sebastian Boren ve Zürich Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Konser Martin Wettstein'ın İki Keman ve Yaylılar için Sessizlik Tapınağı başlıklı konçertosunun ilk seslendirilişiyle devam ediyor. Solistler Sebastian Boren ve Daniel Hope.

İlk kez seslendirilen Martin Metstein'a ait Sessizlik Tapınağı başlıklı konçertoyu kemancılar Sebastian Boren, Daniel Hope ve Zürich Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 25 Nisan 2023 tarihli konseri Edward Grieg'in Holberg Suite ile sona eriyor.

25 Nisan 2023'te Daniel Hope yönetiminde sahne alan Zürih Oda Orkestrası'ndan Edvard Grieg'in Holberg Suite'ini dinledik. Topluluk biz parçası olarak Çek besteci Erwin Schulhoff'un yaylı dörtlü için 5 parça serisinden Tarantella'yı seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Çek besteci Erwin Schulhoff'un Yaylı Dörtlü için 5 parça serisinden Tarantella'yı Zürih Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluk William Walton'ın Yaylı Çalgılar Orkestrası için sonatından Allegro Molto Tempolu bölümü seslendirmek üzere bir kez daha sahnede.

Billy Walton'ın Yaylı Çalgılar Orkestrası için sonatından Allegro Molto Tempolu bölümü, Zürih Oda Orkestrası'nın 25 Nisan 2023 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 433 konser aryasıyla devam ediyor.

Mel ve piyanist Malcolm Martineau'dan dinlediniz. Programımızın bu bölümü yine Mozart'a ait bir eserle sona eriyor. Bestecinin iki piyano için Larghetto ve Allegro başlıklı eserini dinliyoruz.

Mozart'ın iki piyano için Larghetto ve Allegro başlıklı eserini Robert Levin düzenlemesiyle Soos Haag ikilisinden dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Karl Reinecke'nin flüt ve orkestra için 1908 tarihli Re minör baladına da yer verdiğimiz programımızın son bölümüne 18. yüzyılda Baviera düşesi olan Maria Antonio Walpurgis'le başlıyoruz. Aynı zamanda şarkıcı ve klavsenci olarak saray konserlerinde sıkça yer alan ve dönemin önde gelen isimleriyle kompozisyon çalışmış olan bestecinin 1760 tarihli Amazon Kraliçesi Talestri adlı operasından bölümleri solistler ve Bartsdorfer Hofkapelle topluluğu seslendiriyor.

Solistler ve Batzdorfer Hofkapelle topluluğu Maria Antonia Walpurgis'in 1760 tarihli Amazon Kraliçesi Talestria adlı operasından seçkiler seslendirdi. Beethoven'ın Appassionata adıyla tanınan Opus 57 Fa minör 23 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Beethoven'ın Opus 57 Fa minör 23 numaralı Appassionata başlıklı piyano sonatını Rudolf Buchbinder seslendirdi. İtalyan Brahms olarak tanınan Giuseppe Martucci'nin orkestra için 1891 yılında yazdığı Opus 71 numaralı Notturno başlıklı eseri var sırada.

Giuseppe Martucci'nin 1891 tarihli Notturno başlıklı eserini Nello Santi yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Handel'in Klavsen Suite olarak bestelediği Sol Minör Passacaglia'nın Johann Halvorsen'e ait keman ve cello düzenlemesiyle devam ediyoruz.

Kemancı Dong Ho An ve cellist He Song Song, Handel'in Sol Minör Pasakalyasını Johann Halvorsen'e ait düzenlemesiyle seslendirdi. 1934 doğumlu İngiliz bestecinin Mayıs Magnifikatı başlıklı koral eserini dinliyoruz.

William Matthias'ın Mayıs Magnifikatı adlı eserini Stephen Cleobury yönetimindeki BBC şarkıcılarından dinlediniz. Erken barok dönem bestecisi Dario Castello'nun modern stilde sonatlar dizisinden iki kornet, org ve klarsen için kaleme aldığı sonatla devam ediyoruz.

Dario Castello'nun 1629 tarihli eserler serisinde yer alan sonatı, kornet, org ve klavsenden oluşan Oda Müziği grubundan dinlediniz. 20. yüzyılın Hırvat bestecilerinden Rudolf Matsin, keman, cello ve piyano için baladı var sırada.

20. yüzyıl bestecilerinden Rudolf Matson, keman, cello ve piyano için baladını Zagreb Piyano Trio'dan dinlediniz. Franz Joseph Haydn'ın Tanrı Korusun adlı ilahi üzerine piyano için kaleme aldığı varyasyonlarla devam ediyoruz. Andreas Steyer seslendiriyor.

Haydn'ın Tanrı Korusun adlı ilahi üzerine kaleme aldığı varyasyonları piyanist Andreas Steyer'den dinledik. Programımız romantik dönem bestecilerinden Karl Reinecke'nin flüt ve orkestra için 1908 yılında kaleme aldığı balatla sona eriyor.

0: Carl Reinecke'nin Re minör baladını flüt sanatçısı Matej Zupan, Slovenya Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozetini taktı. Erdoğan, AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdi. Ege'nin incisi İzmir'e hizmet mücadelesinde kendisine tüm imkanlarımızla destek olacağız dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu çatı altına inanarak ve güvenerek katıldım dedi. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehri yeniden inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması kapsamında milletin hakkına girenlerin Türk mahkemelerine hesap vereceğini söyledi. AK Parti milletvekilleriyle toplantıda konuşan Erdoğan, bu sürecin sonunda tüm sermaye piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans piyasalarında sistemik risk bulunmadığını söyledi. Sorunlu fonların tasfiyesinin piyasaları zayıflatmayacağını belirtti, gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 85 şüpheli tutuklu bulunuyor. Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca aynı listede yer alan 16 kişinin sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptaline karar verdi. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı.

kaydetti. ABD Başkanı Trump ise savaşın çok hızlı şekilde sona ereceğini iddia etti. Amerikan basını ise Pentagon'un olası büyük çaplı saldırı hazırlıklarının tamamlanması talimatını verdiğini öne sürdü. Gazze'deki soykırımda 3 yıl geride kaldı. 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bölgede ateşkesin gölgesinde saldırılar devam ediyor. Hamas yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'da 2 havalimanına hedef aldı. Abha ve Riyad'daki havalimanlarına saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yemen'de şiddetli çatışmalar da sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Spor. Sayın dinleyiciler, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa etti. Federasyonun internet sitesinden yayımlanan açıklamada Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz ifadesine yer verildi. Haberleri sunduk.

Everywhere.

What do you mean?

Стоит четвертая скорость, я не постоянно.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Georg Friedrich Händel'in 314 eser sayılı 3 numaralı Sol Majör Konçerto Grossosu ile başlıyor.

Georg Friedrich Händel'in 314 eser sayılı 3 numaralı sol majör Concerto Grosso'sundan bölümler dinlediniz. Martin Jester yönetimindeki Van Diemen's Band seslendirdi.

Joseph Haydn'ın bir numaralı Do majör violonsel konçertosundan bölümler sunduk. Stephanie Gonley yönetimindeki İskoçya Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Corin Morris'ti.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 251 eser sayılı 11 numaralı Re majör divertimentosundan bölümler dinlediniz. Alexander Janáček yönetimindeki İskoçya Oda Orkestrası seslendirdi.

Opus 7 1 numaralı fa minör klarnet ve orkestra için konçertosundan bölümler dinlediniz. Alexander Janáček yönetimindeki İskoçya Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Maximiliano Martin'di.

sunduk. Johannes Moses yönetimindeki Hamburg Senfoni Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Odadan Ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız George Onslow.
2: Radyo 3.
1: George Onslow 27 Temmuz 1784'te Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde dünyaya gelir. Babası Edward Onslow soylu bir İngiliz ailesine mensupken siyasi nedenlerle Fransa'ya yerleşir ve Fransız aristokrasisinden Marie Rosalie de Baudet ile evlenir. Ailesinin soylu kökleri sayesinde Onslow ayrıcalıklı ve kültürel açıdan zengin bir çocukluk dönemi geçirir. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlamasına rağmen ilk başlarda müzik onun için profesyonel bir hedeften ziyade aristokratik bir hobiden öteye geçmez. Ailesiyle Londra'ya yaptığı seyahatler sırasında piyano eğitimine ağırlık verir. Sanatçının Opus 20 7 numaralı Re minör piyano üçlüsünün Allegro başlıklı bölümünü dinliyoruz. Eseri Trio Cascade seslendiriyor.

George Onslow'un Opus 20 7 numaralı Re minör piyano üçlüsünün Allegro başlıklı bölümünü dinlediniz. Eseri Trio Cascade seslendirdi. Onslow müzik eğitimini ilerletmek amacıyla Johann Baptist Grama ve Jan Ladislav Dussek gibi dönemin önemli piyano virtüözlerinden eğitim alır. Gençlik yıllarında daha çok piyano icracılığı üzerine yoğunlaşsa da amatör olarak violonsel çalmaya başlaması onun oda müziğine olan ilgisini derinleştirir. Beste yapmaya başladıktan sonra kompozisyon tekniklerini sistematik bir şekilde öğrenme ihtiyacı hisseder. Bu amaçla 1808 yılında

da Paris'e gider ve ünlü müzik teorisyeni Anton Reicha'dan müzik dersleri alır. Bu eğitim onun profesyonel bir besteci olma yolundaki en önemli adımıdır. Sanatçının Opus 27 numaralı Re minör piyano üçlüsünün tema başlıklı bölümünü dinliyoruz. Eseri Trio Cascade seslendiriyor.

George Onslow'un Opus 20 7 numaralı Re minör piyano üçlüsünün tema başlıklı bölümünü dinlediniz. Eseri Trio Cascade seslendirdi. Onslow müzik kariyeri boyunca özellikle oda müziği alanında son derece üretken bir profil çizer. Eserlerinin büyük bir çoğunluğunu yaylı çalgılar için yazılan kuartetler ve kentetler oluşturur. Bu dönemde Fransa'da opera ve vokal müzik popülerken, Onslow, Alman ekolüne özgü enstrümantal formlara bağlı kalır. Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn ve Wolfgang Amadeus Mozart gibi klasik dönem ustalarından izler taşıyan stili, aynı zamanda romantik dönemin duygusal yoğunluğunu barındırır. Bu özgün sentez sayesinde müzik çevrelerinde Fransız Beethoven lakabıyla anılmaya başlar. Sanatçının Opus 14 4 numaralı Mi minör piyano üçlüsünün Allegro espressivo ve Andante grazioso tempolu bölümlerini dinliyoruz. Eseri Trio Cascade seslendiriyor.

0: George Onslow'un Opus 14, 4 numaralı Mi minör piyano üçlüsünün Allegro Espressivo ve Andante Grazioso tempolu bölümlerini dinlediniz. Eseri Trio Cascade seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Onslow, oda müziğinin yanı sıra senfonik eserler ve operalar bestelemesine rağmen en büyük başarılarını yaylı çalgılar kentetleriyle elde eder. Hayatındaki dönüm noktalarından biri, 1829 yılında bir yaban domuzu avı sırasında yaşadığı ciddi kazadır. Bir kaza kurşunuyla ağır yaralanan besteci, bu travmatik deneyimi ve iyileşme sürecini Le Cantet de la Belle adlı eserinde müzikal bir anlatıya dönüştürür. İyileşmesinin ardından kariyerine daha büyük bir motivasyonla döner. Felix Mendelssohn ve Robert Schumann gibi besteciler onun eserleri hakkında övgü dolu yazılar yazar. Sanatçının Opus 26, 8 numaralı Do minör piyano üçlüsünün Allegro Espressivo tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Trio Cascade seslendiriyor.

George Onslow'un Opus 26 8 numaralı Do minör piyano üçlüsünün Allegro Espressivo tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Trio Cascade seslendirdi. Onslow yaşamını

Son dönemlerinde Fransa müzik dünyasının en saygın figürlerinden biri konumuna yükselir. 1842 yılında Luigi Cherubini'nin vefatının ardından onun yerine geçerek prestijli Güzel Sanatlar Akademisi'ne seçilir. Kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen hayatının büyük bir kısmını doğduğu şehir olan Clermont-Ferrand'da izole bir şekilde geçirmeyi tercih eder. Müzik tarihine 36 yaylı kuartet, 34 yaylı kentet ve sayısız oda müziği eseri bırakan George Onslow, 3 Ekim 1853 tarihinde hayata veda eder. Unutulmaya yüz tutmuş eserleri günümüzde oda müziği topluluklarınca yeniden icra edilmektedir. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak George Onslow'un Opus 3, 3 numaralı sol minör piyano üçlüsünün Andante Cantabile tempolu bölümünü dinletiyoruz. Eseri Trio Cascade seslendiriyor.

0: George Onslow'un Opus 3, 3 numaralı sol minör piyano üçlüsünün Andante Cantabile tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Trio Cascat seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Klasik müziğin ustaları deyince aklımıza ilk gelen isimler Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Schubert ve Chopin olabilir. Ancak müzik tarihi eserleriyle zamana meydan okuyan bu isimlerden çok daha fazlasının hikayesidir. Beethoven'ın Eroica Senfonisi'nin premier konserinde 3. senfonisi seslendirilen Anton Ebel de bu isimlerden biridir. Nisan 1805 Viyana. Theater an der Wien'de Beethoven'ın Eroica Senfonisi ilk kez dinleyiciyle buluşuyor. Konser programında yer alan eserlerden biri de Anton Ebel'in Mi bemol majör senfonisi. Konserden sonra kaleme alınan eleştiriler Ebel'in senfonisini kayıtsız şartsız överken Beethoven'ın Eroica'sına karışık tepkiler veriyor. Bu durum bir eleştirmenin kaleminden şöyle yansıyor. Müzik uzmanları ve dinleyiciler birkaç gruba ayrıldı. Beethoven'ın çok özel dostlarından oluşan bir grup bu senfoninin bir başyapıt olduğunu savunuyor. Başka bir grupsa bu esere herhangi bir sanatsal değer atfetmeyi tamamen reddediyor. Garip modülasyonlar ve sert geçişler. Çok küçük olan üçüncü grupsa ortada duruyor. Senfoninin pek çok güzel nitelik barındırdığını kabul etmekle birlikte kurgusunda kopukluklar olduğunu ve bitmek bilmeyen süresinin uzmanları bile yorduğunu, sıradan dinleyici içinse katlanılmaz olduğunu dile getiriyor. Gerçekten de senfoni çok zor ve çok uzundu. Beethoven da alkışları yeterince coşkulu bulmadı. Hatta galiba Ebel'in senfonisinin çok daha iyi eleştiriler almasına ciddi şekilde öfkelendi. 8 Ekim 2026'da radyo başında değil de 221 yıl 6 ay 1 gün önce yani 7 Nisan 1805 akşamı Theater an der Wien salonunda olsaydık. Acaba hangi eseri daha çok beğenirdik? Bunu birazdan iki eserin ilk bölümlerini peş peşe dinleyip hayal etmeye çalışacağız. Ama önce o günlerdeki Viyana'nın ve dünyanın ruhunu hissetmeye çalışalım.

1805'te imparatorluğunu yeni ilan etmiş olan Napolyon'un gölgesi neredeyse tüm Avrupa'nın üzerine düşmüş vaziyette. Zaten Beethoven da bu nedenle yeni senfonisini başta kahraman olarak gördüğü Napolyon'a ithaf etmekten vazgeçiyor. İyi de ediyor. Zira sonbaharda savaş Avusturya kapısına dayanacak. Ulm'de Avusturya ordusu teslim olacak ve 13 Kasım'da da Napolyon Viyana'yı işgal edecek. Beethoven'ın Fidelio operasının 20 Kasım'daki premierinde salonu dolduran seyircilerin çoğunluğu Viyanalı aristokratlar değil, şehri işgal eden Fransız subayları olacak. İşte Eroica böyle bir karanlığın arifesinde ilk kez halka açık bir konserde seslendirilmişti.

Aynı günlerde Lyon'da delikli kartlarla çalışan bir dokuma tezgahı kuruluyor. Böylece sanayi devriminin ilk dijital adımları atılıyordu. 1805 yılında Weimar'da büyük şair Friedrich Schiller, Madrid'de besteci Boccherini hayata gözlerini yumarken, Hamburg'da geleceğin dahi müzisyeni Fanny Mendelssohn doğuyordu. O günlerde kadınlar, Napolyon'un eşi Josephine'in öncülük ettiği göğüs altında toplanan, antik Yunan'ı hatırlatan elbiselerle dolaşıyor, Arnim ve Brentano'nun Des Knaben Wunderhorn derlemesinin Goethe'ye adanan ilk cildi basılıyor, Paris'te ressam David, Napolyon'un görkemli taç giyme tablosuna başlıyordu.

7 Nisan 1805 konseri, keman virtüözü ve Teatro Andervi'nin orkestra şefi Franz Clement'in yıllık yardım konseri olarak düzenlenmişti. Konser programı ve organizasyonu Clement ve Beethoven'ın işbirliğiyle hazırlanmıştı. Beethoven, kendi eserleri yani 3. Senfoni Eroica ve Do Majör Piyano Konçertosu'nda sahnede solist ve şef olarak yer almış, tıpkı Eroica gibi Opus 33 senfonisi ilk kez halka açık bir konserde seslendirilen Anton Ebel ise muhtemelen salonda dinleyici koltuğunda oturmuştu. Eğer zaman makinemizle sizi getirdiğim Viyana'nın havasına alıştıysanız, şimdi gözlerimizi kapatalım ve kendimizi Teatr an der Wien'de hayal edelim. Programın süresi iki senfoninin tamamını dinleyip karşılaştırma yapmaya imkan vermediği için sadece birinci bölümleri dinleyeceğiz. Önce Eberlin Opus 33 senfonisinin ardından da Beethoven'ın Eroikasının birinci bölümleri peş peşe radyonuzda. Bakalım siz ne hissedeceksiniz? Dönemin eleştirmenleriyle aynı şeyleri mi düşüneceksiniz?

Anton Eberlin, Opus 33, Mi Bemol Majör Senfonisinden 1. bölümü dinledik. Konçerto Köln seslendirdi. Bu eserle beraber ilk kez 7 Nisan 1805'te halka açık bir konserde seslendirilen Beethoven'ın Eroica Senfonisinde sıra. 1. bölümü Paavo Järvi yönetimindeki Deutsche Kammerphilharmonie seslendiriyor.

Beethoven'ın Mi bemol majör 3. senfonisinin ilk bölümünü dinledik. Paavo Yervi yönetimindeki Deutsche Kammer Filarmoni seslendirdi. Ne düşünüyorsunuz? 7 Nisan 1805 akşamı Viyana'da Theater an der Wien'de bu iki eseri dinleyenler ve eleştirmenlerin çoğunluğu gibi Eberlin eserini mi daha çok beğendiniz? Yoksa uzunluğu ve beklenmedik modülasyonlar ve sert geçişlere sahip olduğu için eleştirilen Eroica'yı mı?

13 Haziran 1765'te Viyana'da doğan Anton Franz Joseph Ebel, dönemin en gözde piyanist ve bestecilerinden biriydi. Zengin bir memur ailesinde büyüyüp henüz 8 yaşındayken resitaller vermeye başlasa da dönemin normlarına uygun olarak hukuk eğitimi alıyordu. Ancak ailesinin sonradan yaşadığı mali kriz yüzünden hukuk eğitimini bırakmak zorunda kaldı ve müziğe yöneldi. Haydn, Mozart ve Beethoven'la boy ölçüşebilecek döneminin en önemli piyano virtüözlerinden ve bestecilerinden biri oldu.

Beethoven'ın en tehlikeli rakiplerinden biriydi. Mozart'ın öğrencisi olmuş olabileceği düşünülüyor. Hiçbiri günümüze ulaşmamış olan ilk sahne eserleri Gluck tarafından övgüyle karşılanmış. Bir dizi piyano eseri sıklıkla Mozart'a atfedilmiş. Mozart'ın bu bestelerden birini en sevdiği ders parçası olarak kullandığı söylenir.

Anton Ebel, Mozart'ın 1791'deki ölümünden sonra anısına Bei Mozarts Grabe adlı bir kantat bestelemiş, Constanze Mozart ve Aloysia Lange ile turnelere çıkmıştı. 1796'da evlenip St. Petersburg'a giden Ebel, burada Çarlık Rusyası'nın en yüksek soylularına Kapellmeister, piyanist ve hoca olarak hizmet vererek büyük bir itibar kazanmış. 1801 yılında Rusya Çarı 1. Alexander'a ithaf ettiği 3 yaylı dörtlüsü bestelemiş. Bu 3 eserin 2021'de gerçekleştirilen dünya premier kaydından bir bölüm dinleyeceğiz şimdi. Kazal Kuartet, Opus 13, Sol Minör 3 numaralı dörtlünün 1. bölümünü seslendiriyor.

Anton Ebern'in Opus 13 Sol Minör 3 numaralı Yaylı Dörtlüsü'nün 1. bölümünü 2021 yılında Kazal Kuartet'in gerçekleştirdiği dünya premier kaydından dinledik. Anton Ebern 1806'da Almanya'yı kapsayan büyük bir konser turnesinden Viyana'ya döndükten kısa süre sonra kızıl hastalığına yakalandı. Hastalığın pençesinden kurtulamayarak 11 Mart 1807'de henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetti.

Dolayısıyla bugün modern tıbbın ve antibiyotiklerin sayesinde basit bir çocukluk, gençlik enfeksiyonu seviyesine inen kızıl hastalığı, 19. yüzyıl hekimleri için sebebi anlaşılamayan yıkıcı bir gizemdi. Dönemin tıp anlayışında ateşi yükselen ve cildi döküntülerle kaplanan hastalara kan alma, kusturucular verme gibi iyice bitkin düşüren yöntemler uygulanıyordu.

Anton Eberlin, kızıl yüzünden hayata veda ettiği 1807 yılı Napolyon savaşlarının gölgesinde siyasi ve kültürel kırılmaların üst üste bindiği çalkantılı bir zamandı. Tilsit anlaşmalarıyla Avrupa kıtasının kontrolünü eline alan Napolyon'un etkisi Viyana gibi sanat merkezlerini karanlığa gömerken Osmanlı İmparatorluğu'nda patlak veren Kabakçı Mustafa isyanı 3. Selim'in tahttan indirilmesiyle sonuçlandı. O yıl Hegel ruhun fenomenolojisini yayınlıyor, Amerikalı mühendis ve mucit Robert Fulton'un yaptığı dünyanın ticari açıdan başarılı ilk buharlı gemisi olan North River Steamboat, New York City'den Albany'ye ve geri dönüşte Hudson Nehri üzerinde yolcu taşıyarak 560 kilometre uzunluğundaki yolculuğunu 62 saatte tamamlıyordu. Beethoven ise o günlerde yoğun şekilde 5. ve 6. senfonisi üzerinde çalışıyor, iki eseri peş peşe tamamlıyordu.

Anton Ebert'in vefatının ardından dönemin basını onu sadece dehasıyla değil, yapmacıksız nezaketi, saf kalbi ve beyefendiliğiyle anacaktı. Ne yazık ki ölümünün ardından müziği uzun süre unutulmaya yüz tuttu. Değerli zaman yolcuları, bu sabah Beethoven'ın çağdaşı, Viyanalı besteci Anton Ebert'in yaşadığı yıllara yaptığımız yolculuğa eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte Yel Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Rus besteci Mihail Glinka'nın eserlerinden örneklere yer vereceğiz. Mihail Ivanovich Glinka kendi ülkesinde geniş çapta tanınan ilk Rus bestecisiydi. Genellikle Rus klasik müziğinin kaynağı olarak da kabul edilir. Besteleri özellikle Beşler grubunun üyeleri olmak üzere diğer Rus besteciler üzerinde önemli bir etkiye sahipti ve bu grup kendine özgü bir Rus müzik tarzı üretmiştir. Mihail aşırı koruyucu ve şımartıcı babaannesi tarafından büyütülmüştür. Ona tatlılar yedirip kürklerle sarması ve 25 derece gibi çok sıcak bir ısıda odasına kapatmasından dolayı bir tür hipokondriyak olmuş ve hayatının ilerleyen dönemlerinde birçok doktorun hizmetinden yararlanmıştır. Gençliğindeki tecrit döneminde duyduğu tek müzik, köy kilisesinin çanlarının sesleri ve köylü korolarının halk şarkıları olmuştur. Büyükannesinin ölümünden sonra dayısının malikanesine taşınmış, burada dayısının orkestrasını dinleyerek orkestranın repertuarındaki Haydn, Mozart ve Beethoven'ın eserleriyle tanışmıştır. Bu sürede aynı zamanda piyano ve keman dersleri de almaya başlamıştır. 13 yaşında Glinka, St. Petersburg'daki bir okula giderek burada müzik deneyimini önemli ölçüde genişletmiştir. 1830'da Glinka tenor Nikolai Kuzmichev Ivanov ile İtalya'da bir seyahate gider. Milano'ya yerleşmeden önce Almanya ve İsviçre'yi de gezerler. Glinka orada konservatuarda Francesco Basili'nden dersler alır, Mendelssohn ve Berlioz gibi ünlü insanlarla tanışır. İtalya'dan hayal kırıklığına uğrayınca hayatın amacının Rusya'ya dönmek, Rus tarzında yazmak ve Donizetti ile Bellini'nin İtalyan müziği için yaptığı gibi Rus müziğini yeniden hayata geçirmek olduğunu fark eder. Dönüş yolculuğunda Viyana ve Berlin'de de bir süre kaldıktan sonra Rusya'ya döner. Çar için bir hayat Glinka'nın iki büyük operasından ilkidir. 9 Aralık 1836'daki premierinde büyük başarı elde etmiş, Çar Glinka'ya eseri için 4000 ruble değerinde bir yüzük hediye etmiştir. Kısa bir süre sonra ikinci operası olan Ruslan ve Ludmilla'yı bestelemiştir. Ruslan ve Ludmilla ilk sahnelendiğinde soğuk karşılansa da daha sonra büyük popülerlik kazanmıştır. Şimdi Mihail Glinka'nın Grand Sextet başlıklı eserini dinleyeceğiz. İki keman, viola, violonsel, konturbas ve piyano için yazılmış olan bu eser bu kombinasyonda oda müziği eserlerinde nadir bulunan bir örnektir. Romantik tınılı bu eseri tamamı Rus müzisyenlerden oluşan bir ansambldan dinliyoruz.

Glinka'nın iki keman, viola, violonsel, konturbas ve piyano için Grand Sextet başlıklı eserini dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Rus besteci Mihail Glinka'nın eserlerinden örneklere yer veriyoruz. Glinka, Rus müziğinde yeni bir yönün başlangıcıdır. Avrupa müzik kültürünü Avrupa'dan Rusya'ya ilk kez getiren Glinka, operalarında da bu özelliği ortaya çıkarmıştır. Rusya dışında Glinka'nın orkestra eserlerinin birçoğu konserlerde ve kayıtlarda da oldukça popüler bir şekilde konser repertuarında yer alır. Glinka'nın ilham verdiği besteciler dünya kültüründe önemli bir yere sahip olan kendine özgü bir Rus sanat tarzının gelişiminin etkisinde oldukça büyük bir rol oynamıştır. Rusya'da her yıl Glinka'nın adına ödüller verilmektedir. Üç büyük konservatuar Glinka'nın adını almıştır. Bunların dışında Sovyet gökbilimci Lyudmila Chernik, Glinka onuruna küçük bir gezegene Glinka adını vermiştir. Merkür'deki bir krater de onun adını taşımaktadır. Berlin'de Glinkastrasse'de Glinka'nın onuruna adlandırılmıştır. Şimdi sırada Glinka'nın son eserlerinden bir tanesi olan ve 3. bölümünü tamamlayamadığı viola ve piyano için sonatını dinleyeceğiz. Bu sonatı iki tane önemli Rus müzisyen yorumlayacak: Yuri Başmet ve Mihail Muntan.

Glinka'nın Viola ve Piyano Sonatını Yuri Başmet ve Mihail Munteyn yorumuyla dinledik. Yer Çalgılar Dünyası programında bugün Rus besteci Mihail Glinka'nın eserlerinden örneklere yer verdik. Bugün programımızı kapatırken Glinka'nın Patetik Trio başlıklı eserinden 3. ve 4. bölümleri David Oistrakh, Sviatlos Kuneshevitski ve Lev Oborin yorumuyla sonlandırıyoruz. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yel Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul'un Maltepe ilçesindeki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişinin kurtarılması içinse çalışmalar sürüyor. Maltepe ilçesi Cevizli mahallesindeki binada sabah saat 5.40 sıralarında meydana gelen çökmenin ardından enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı. Çöken apartmanın etrafındaki binalarda önlem amacıyla boşaltıldı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın en üstteki 2 katının kaçak olduğunu söyledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 5 kişinin tedavi altına alındığını

gösterdi. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Bu arada Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifa ettiği öğrenildi. Fon tasfiyesi süreci çerçevesinde 17 fondaki ödemeler bugün başlıyor. Ödemelerde öncelik küçük yatırımcılarla para piyasası fonlarına verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerde hazineden kaynak kullanılmayacağını açıkladı. Küresel finans piyasalarında kullanılan endeks sağlayıcı kuruluş FTSE Russell'dan Türk ekonomisi hakkında önemli bir değerlendirme geldi. Kuruluşun yıllık değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişmiş, gelişen piyasa statüsü korundu. Söz konusu gelişmenin uluslararası piyasa değerlendirmesi açısından olumlu olduğu belirtiliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 315 sanığın savunması tamamlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme başkanı firari 8 kişi dışında savunmasının alınması gereken 7 sanık bulunduğunu açıkladı. Mahkeme duruşmalara katılmayan tutuksuz sanıklar hakkında yakalama kararı uyarısında bulundu. Kırıkkale'nin Yaşlıhan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde Yaşlıhan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ve Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin güneyindeki saldırgan eylemlerine çok sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında sınır ihlallerinin ve sözde projelerle hendek kazma faaliyetlerinin 1974 anlaşmasının ihlali olduğu vurgulandı. Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki iki havalimanına saldırı düzenledi. Abha ve Riyad havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Toplantıda Riyad yönetimiyle dayanışma mesajı verilirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Trump, Türkiye ve Pakistan Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bu harika dedi. Katar'da ittifakın bölge güvenliği açısından umut verici olduğunu vurguladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilke kararı resmi gazetede yayımlandı. Kararda kurumsal e-posta hesaplarının sınırsız şekilde denetlenemeyeceği vurgulandı. Kararda çalışanların önceden bilgilendirilmesi ve denetimin ölçülü yürütülmesi gerektiği belirtildi. Haberleri sunduk.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

öbür ucunda, öbür yarım kürede kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Yusuf Çağdaş, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, güneyde bir yere gidiyoruz. Bu hafta Latin Amerika'nın kuzeyine doğru uzanıyoruz. Guatemala'dayız.

Orta Amerika'da Kıstas bölgesinde bir ülke Guatemala. Kuzeyde Meksika, doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salvador'la komşu. Kıstas bölgesinde olduğu için hem Karayip Denizi'ne hem de Büyük Okyanus'a kıyısı var. Nüfusunun yarıdan fazlası Ladinolar, yani İspanyol göçmenlerden oluşuyor. Kalanı ise Guatemala Kızılderililerinden. Bu küçük ülke birbirinden farklı 22 bölgeye ayrılıyor. Bu da her konuda renkleri arttırıyor tabii.

Guatemala toprakları dünyanın en eski topluluklarından biri olan Mayalara ev sahipliği yapar. Maya İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Maya köklerinden gelen pek çok topluluğun yaşadığı Guatemala, 1519 yılıyla beraber İspanyolların istilasına maruz kalır. 1821'e kadar İspanya'ya bağlı olan ve bununla mücadele eden ülke bu tarihte bağımsızlığını ilan eder. Ama kolonyal hareket sona ermiş diyemeyiz. 1871'de başlayan liberal döneme kadar siyasi sıkıntılar devam eder. Bu dönemde kahve ticaretiyle ekonominin rahatlamasına rağmen siyasi istikrarsızlık yine sürer. 20. yüzyılın ortasında gerçekleşen devrimle pek çok reform hayata geçer ama bu ülkenin bir iç savaşa sürüklenmesine engel olamaz. 1996'ya kadar çok zor, çok çalkantılı zamanlar geçirir Guatemala. Hala yaralarını sarmaya devam ediyor.

Guatemala, Maya uygarlığına kadar uzanan zengin bir sanatsal geleneğe sahip. Çok çeşitli bir müzik kültürü var ülkede. 1524'te tanıtılan ilk ayin ilahisinden kasaba törenlerinde çalan perküsyon gruplarına, polifoniden çağdaş sanat müziğine uzanan neredeyse 5 asırlık bir sanat müziği geleneği. Guatemala'da 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bestelenen müziklerin çoğu bilim insanları tarafından yakın zamanda ortaya çıkarılmış ve sanatçılar tarafından yeniden canlandırılmış.

Maya uygarlığı, Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından biri. Binlerce yıl boyunca Meksika'nın güneydoğusundan Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bölgede hüküm sürmüş. Eski Mayaların müziği nasıl yarattıkları ve çaldıkları ile ilgili bilinenlerin çoğu törensel duvar resimlerinden geliyor. Pek çok enstrüman kullanılmış ancak bunlar esasen nefesli enstrümanlar ve vurmalı enstrümanlar olmak üzere iki kategoriye ayrılmış. Tunkul veya bazen sadece tun olarak adlandırılan vurmalı çalgılardan biri bugün hala Guatemala'da görülmekte.

Guatemala'nın en önemli yerel enstrümanlarından biri marimba. Marimba fon olarak da bilinir. Vurmalı çalgıları ailesinden tuşlu bir çalgı. Genellikle tahtadan yapılma olan tuşlara malletlerle vurularak ses elde edilir. Tuşların düzenlenmesi piyanoya benzer. Aslında tokmaklarla çalınan büyük bir ahşap ksilofondur diyebiliriz. Enstrüman muhtemelen daha eski bir Batı Afrika enstrümanının yeniden yaratılmış hali olabilir. Marimba'nın güncel

kullanımı, solo performansları, tahta nefesli grupları ile birlikte yapılan performansları, konçertoları, caz grupları, bandoları, vurma çalgı grupları ve orkestral kullanımları içerir. Çağdaş besteciler marimbanın kendine özgü tınısını giderek daha çok kullanmaya başlamışlar. Modern marimba grupları 3 kişi için daha küçük bir marimba, 4 kişi için daha büyük bir marimba, ayrıca bir davul seti veya yaylı bir bas içerir. Az gruplar zaman zaman 1 veya 2 saksafonun yanı sıra 1 veya 2 trompet ve 1 trombon kullanmışlar. Marimba ile çalınan bir parça, El Poder del Amor.

0: güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Luis Galich Porta, Guatemalalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı. 10 yaşında akordeon çalarak başladığı müzik kariyeri gitar, piyano ve akordeon çalarak devam eder. Galich, Guatemala sanat ortamının en tanınmış şarkıcı söz yazarlarından biri ve aynı zamanda Orta Amerika'da rock'ın öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Şarkısı La Mitad de mi Naranja.

Tanya Zaya, Guatemala'nın önemli kadın seslerinden biri. Şarkıcı, besteci, söz yazarı. Ünlü şarkılarından birini dinliyoruz. Yo Soy.

Sanat çevrelerinde Roberto Rey olarak tanınan Maestro Julio Roberto Sandoval Orizabal, şüphesiz tüm zamanların en seçkin Guatemalalı şarkıcılarından biri. Güçlü ve güzel tenor sesiyle çeşitli stillerde, özellikle bolero ve romantik balatlarda ustalaşmış bir isim. Mestos Amores şarkısını söyleyecek bize.

Bugün Guatemala'da büyük konser salonlarını dolduranlar kimleri dinliyor? Hangi albümler çok satıyor merak ettik. Ricardo Arjona, Guatemala'lı bir şarkıcı, söz yazarı. Arjona, satılan 80 milyondan fazla plağıyla tüm zamanların en başarılı ve en çok satan Latin Amerikalı sanatçılarından biri. Müziği balatlardan Latin pop, rock, pop rock, Küba müziği ve Tejana müziği ile Norteno müziğinin ve diğer Afro-Amerikan ve Latin seslerinin bir karışımı. Arjona, 16 stüdyo albümü, bir canlı albüm, 9 derleme albümü ve 43 single yayınlamış. Çalışmaları ona bir Grammy ödülü, bir Latin Grammy ödülü ve Latin Mirası ödülü olmak üzere çok sayıda ödül ve övgü kazandırmış. Guatemala'nın konserleri stadyumlar dolduran sesini dinliyoruz. Ricardo Arjona'yı.

Bugün kahve kokan bir ülkeye, Guatemala'ya düştü yolumuz. Mayaların topraklarına gittik. Asturyas'ın anlattığı insanların müziklerini dinledik. Gelecek hafta Guatemala klasik müziğinden örnekler dinleyip edebiyatına da göz kırpacağız.

0: Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz yaşamlar, bize müziğin mucizesini, neden var olduğunu tekrar ve tekrar anlatıyor. Yusuf Çağdaş, Aybeniz Ece Uçan. Haftaya Güney'de, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeniye programımız başladı. Program yapımcımız Gül Karaman, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş ve ben Hafize Okan, bizimle aynı frekansta buluşan tüm dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Klasik müziğin dünden bugüne uzanan eşsiz serüveninde bugün geleceğe doğru çok özel bir pencere açıyoruz. Eskiden Yeniye'de bu hafta ülkemizin köklü konservatuarlarında yetişen, uluslararası arenalarda şimdiden göğsümüzü kabartan 3 genç yeteneği ve onların seçkin konser programını stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümünden Nermin Işık ve violonsel bölümünden Erdem Uysal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

0: buradan.
1: Evet.
0: Siz de iyisiniz değil mi?
2: İyiyiz, teşekkür ederiz.
0: Gayet güzel görünüyorsunuz. Biraz sonra sevgili Nermin ve Erdem'den dinleyeceğimiz, radyo dalgalarında dinleyicilerimizle buluşacak olan bir Beethoven şaheseri var sevgili dinleyiciler. Opus 69 3 numaralı La Majör Piyano ve Violonsel Sonatı. Bu eserin ilk bölümünü birlikte seslendirecek Nermin ve Erdem, iki farklı enstrümanın sahne üzerinde adeta konuşmasına, bir ortak anlatı kurmasına tanık olacağız. Bunun nasıl bir duygu olduğunu sizden dinleyelim Erdem.
1: Evet, şimdi bu sonatın bir özelliği, Beethoven'ın 6 piyano ve violonsel sonatı içerisinde solo cello ile başlayan tek eser olması. Ve ben kendi düşünceme göre bunu bir davetiye olarak görüyorum. Sonra zaten aynı tema piyano da geliyor. Bu şekilde bir ilişki içerisinde geliştiriyor ara bölüme doğru. Sonra bunu çeşitlendirerek, sonra yine baştaki melodiye geri dönerek birinci bölümü kapatıyor.
0: Evet, biz de bu bölümü dinleyeceğiz evet. Zaten değil mi? Peki bir piyanist gözüyle sevgili Nermin, özellikle violonselle nefes almak, onunla bir uyum içinde olmak neler hissettiriyor?
2: Piyano çok orkestral ve çok fazla renge sahip olan bir enstrüman. Ve cellonun konuştuğumuz gibi insan sesine benzeyen bir tınısı vardır. Bu sese karşılık olarak ben de çok fazla renk yaratmaya çalışıyorum, onun nefesine uyum sağlamaya çalışıyorum. Gerçekten zor ama çok keyifli bir birliktelik oluyor. Cello ile birlikte çalmak.
0: Evet, birbirinizin nefesini dinliyorsunuz
2: tabii
0: o zaman
2: ki,
0: değil
2: tabii
0: mi?
2: Ki.
0: Kim nerede soluk alıyor, nerede duruyor, hepsi evet. Sıkı takipte. Evet, şimdi Erdem Uysal'ın violonseli ve Nermin Işık'ın piyanosuyla Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 3 numaralı La Majör Piyano ve Violonsel Sonatı'nın ilk bölümünü dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu eserde özellikle bize hissettirecekleri duyguyla programımız Eskiden Yeni'ye başlıyor. Bölüm Allegro ma non tanto. Keyifli dinlemeler.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda bulunan genç yeteneklerimizden piyanoda Nermin Işık ve violonselde Erdem Uysal'dan Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 3 numaralı La Majör Violonsel ve Piyano Sonatı'nın birinci bölümü Allegro ma non tanto'yu dinledik. Elinize sağlık. Çok
1: teşekkür
0: güzel.
1: Ederiz.
0: Gerçekten harika bir yorumla bu genç yetenek arkadaşlarımızı stüdyomuzda, programımıza taşımak bizi çok mutlu etti. Erdem, şöyle bir bakıyorum. Özellikle Mark Coppi ve Santiago Canon Valencia'nın masterclasslarına katılmışsınız.
2: Evet, katıldım.
0: Oralarda özellikle bu enstrümanınızın insansı konuşma yeteneğine dair kulağını küpe ettiğin, özellikle unutmadığın ne var? Aklında ne kaldı?
2: Mark Coppi'nin bana söylediği bir şey çok aklımda kaldı ve yani müziği anlamam açısından bana çok yardımcı oldu. Dedi ki bana, müzikte genelde biz iki şeyi taklit etmeye çalışırız. Ya dans etmeyi ya da şarkı söylemeyi. Ve hani çaldığınız eserin durumuna göre bu iki şeyden bir tanesini kendiniz yaparak, mesela az önce çaldığımız sonatta ikinci temanın çok böyle müzikal şarkı gibi bir duyuluşu var.
0: Hı hı.
2: Ve burayı ben kendi çalışmamda kendim ağzımla şarkı gibi söyleyerek bunu çalıştığımda kafama çok iyi oturuyor.
0: Ne güzel.
2: Evet.
0: Harika. Violonsel'in gerçekten insan sesine o çok yakın enstrüman olma hali, herhalde o iç çeker gibi, şarkı söyler, evet, gibi konuşur hali insanı etkiliyor, değil, hı, mi? Evet, biz eskiden yeniye de bu dinlediğimiz Beethoven'ın olgunluk dönem eserini işitme yeteneğini neredeyse tamamen kaybetmeye başladığı ve derin bir yalnızlığa gömüldüğü 1808 yılında bestelediği bilgisini paylaşalım sevgili dinleyiciler. Fakat ne

Gariptir ki onun en neşeli, en ışık saçan sonatlarından biri olarak değerlendiriliyor eser. Ve sonatı Ankara'da tarihin en köklü okullarından birinde okuyan bu iki genç arkadaşımız yan yana büyüttüler bugün stüdyomuzda. Teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızda İstanbul'dan gelen bir konuğumuz var. O da bir genç piyanist, Nazlı Deva Uzunoğlu. O piyanosunun başına geçti ve Rahmaninov'un Opus 16 Musica Moma, Müzikal Anlar dizisinden 4 numaralı mi minör olanı seslendiriyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, piyanoda Nazlı Deva Uzunoğlu'ndan dinledik Rahmaninov'un Opus 16 numara 4 Mi minör Musica Moman, Müzikal Anlar başlıklı eserini. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Eskiden Yeni programında bizimle birlikte olan genç yetenek arkadaşlarımız onlardan biriydi Nazlı Deva Uzunoğlu. Nazlı, eline sağlık, çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Rahmaninov senin özel olarak sevdiğin bir

0: Besteci mi?
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun Rahmaninov'u yorumlarken?
1: Yani çok ayrıca hayatına da çok meraklı bir insan olduğum için sanki hayatın, Rahmaninov'un hayatında yeni bir perde açıyormuş gibi hissediyorum çalarken aslında.
0: Ne kadar güzel. Şimdi siz Nazlı ile burada tanıştınız değil mi, Nermin ve Erdem?
2: Evet, az önce tanıştık.
0: Az önce tanıştınız. Nazlı henüz 4 yaşındayken babası tarafından yeteneği keşfedilen bir piyanistimiz, genç bir arkadaşımız. Dolayısıyla büyüleyici de bir hikayesi var. Kendi hayat hikayesi de ilginç. 15 yaşında ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda şu anda Profesör Ayça Aytuğ'la çalışıyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: 7 yıldır.
0: 7 yıldır onunla çalışıyorsun. Şimdi aslında 4 yaşındayken yeteneğin keşfedilmiş ama baban tarafından, fakat bu yolculukta hocaların senin için hep kendine has bir tonu var demişler. Bu kadar genç yaşta kendi tuşini bu kadar net, belirgin ortaya koyabilmek ne anlama geliyor aslında?
1: Aslında bu gerçekten en azından okulumdakilerin ve aynı şekilde ailemin de fark ettiği üzere Allah vergisi diyorlar aslında. Ama sadece o an piyanoyla aslında ruhumun dans ettiğini hissediyorum çalarken, ya da o besteciyle konuştuğumu hissediyorum. Hislerine ortak olduğumu hissediyorum. Ortaya da böyle bir
0: Sonuç
1: sonuç
0: çıkıyor.
1: çıkıyor
0: Ne
1: aslında.
0: güzel. Eline sağlık. Çok güzel.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi sevgili Erdem 2009 doğumlu. 2019 yılında konservatuvarın giriş sınavını birincilikle kazanmış. Nasıl bir şey bu, böyle birincilikle kazanmak? Büyük bir başarı değil mi?
3: Evet. Ya bizim okula giren öğrencilerin oranı Türkiye'de 1,5 milyonda bir kişi gibi bir oranı var. Ya ben de zaten okula başlamadan önce, sınavına girmeden önce müzikle çok haşır neşir değildim. Ama benim abim de kemancı.
0: Evet.
3: Evet, ben çocukken evde işte vakit geçirdiğimde abim odada çalışırken falan onu hep dinlerdim. Hoşuma giderdi. Hatta ben doğduğumda, hatta doğmadan da önce annemin karnındayken,
0: ne olacağın belliymiş.
3: evet, abim gelirmiş, anneme keman çalarmış.
0: Ay,
3: İşte
0: çok güzel.
3: göbeğine dayarlarmış. Ben klasik müzik dinlermişim. Evet, ama benim dediğim gibi çok öyle bir eğitimim yoktu, altyapım yoktu. Girmeden önce birkaç işte abimin arkadaşlarıyla, birkaç hocayla bir 2-3 haftalık bir süre içerisinde kulak eğitimi, işte yeteneğim var mı yok mu bir bakıldı.
0: Evet.
3: Benimki de Allah vergisi diyebiliriz herhalde.
0: Yetenek böyle bir şey. Evet,
3: Evet.
0: gerçekten. Şimdi ufukta belki de gelecekle ilgili çok güzel hedefler planlatan bir başarı çizgisi var. Nerede görüyorsun kendini gelecekte? Hedeflerin ne?
3: Hedeflerim ilk önce eğitim açısından, ne yazık ki ben yurt dışının Türkiye'ye kıyasla biraz daha klasik müzik açısından en azından daha ileride, hani onların kültürüne daha yakın olduğu için inceliklerini daha iyi bildiklerini düşünüyorum. Ama tabii ki Türkiye'ye ve okuluma bir vefa borcum olduğunu da hissediyorum. Nasip olursa inşallah eğitimimi en iyi şekilde tamamladıktan sonra bir gün yine geri Ankara'ya veya işte İstanbul'a, Türkiye'de bir yere gelip hocalık yaparak bilgilerimi önümüzdeki nesile de aktarmak istiyorum.
0: Ne kadar güzel. Paylaşmak istiyorsun yani.
3: Tabii.
0: Harika. Nermin özellikle burada çok önemli bir arkadaşıyla birlikte bizimle bir Beethoven sonatı paylaştığında, onun yeteneğini de tuşeye nasıl dokunduğunda gördük zaten. Özellikle senin kendine örnek aldığın piyanistler var mı Nermin? Mesela hayatın boyunca ben de onun gibi çalmak istiyorum dediğin.
2: Bu soru birazcık hangi döneme, hangi müziğe daha içten bağlı olduğunuza göre değişen bir soru. Ben mesela bu programda Bach çalıyorum, bir de Beethoven çalıyorum. Bach'ı, yani Bach'a olan sevgimi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Gerçekten bir yapbozun parçaları gibi Bach'ı birleştirmek, içine girmek ve içinde kaybolmak çok çok güzel bir şey ve Bach'ı çok seviyorum
0: Bach'ı
2: böylelikle.
0: seviyorsun.
2: Böylece Bach yorumcularını çok seviyorum.
0: Evet.
2: Alfred Brendel çok sevdiğim bir yorumcudur. Schiff, Horowitz tabii ki bütün dönemleri en iyi şekilde ifade eder. Yani o kadar fazla örnek alınacak piyanist var ki, ya da Helen Grimau var, Fransız piyanist, kadın piyanist.
0: Evet.
2: Yani onun Brahms yorumları, birçok piyanisti örnek alıyoruz tabii ki. Ama Bach benim için başka bir yerde. O yüzden o tuşeyi en iyi veren piyanistlere ben hayranlık duyuyorum.
0: Çok güzel.

0: Biraz sonra Bach'ın Mi Minör Tokatası'nı dinleyeceğiz senden. Barok dönemin bu polifonik ve doğaçlama hissiyatı en yüksek eserlerinden biri.
1: Evet.
0: Az önce çaldığınız o Beethoven'la arasında o 100 yıllık köprüyü kurarken özellikle klavyede nasıl bir geçiş yaşıyorsun?
1: Barok dönemde dediğiniz gibi improvizasyon yani doğaçlama tekniği çok kullanılıyor. Özellikle tokatalarda çok kullanılıyor diğer
0: evet.
1: klavye eserlerine göre. Toccare aslında
0: evet.
1: dokunuş demek ya da hızlı dokunuş, hızlı atak dokunuşlar demek. Ve içinde çok fazla doğaçlama anı var veya tam ona ters olacak kontrpuantal çok hızlı teknik gerektiren pasajlar, bölümler var. Füg mesela, füg bölümü. Piyanoda iki enstrümanı aslında taklit etmeye çalışıyorum ben ya da öyle duymaya çalışıyorum. Dönemin iki enstrümanı olan bir klasen var,
0: evet.
1: bir de kilise orgu var.
0: Hı hı.
1: Bu doğaçlama bölümlerinde daha çok orgu taklit etmeye, daha uzun sesler yaratmaya, daha böyle doğavari, ilahi sesler yaratmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Çalışıyorum. Füg bölümünde ya da daha kontrpuantal bölümlerde de klaseni biraz örnek alıyorum. Daha saf ve böyle nasıl denir ona? Daha salt bir ses çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel. Harika. O zaman seni piyanonun başına alalım yavaşça. Ve şimdi az önce sorduğum gelecekte kendinizi gördüğünüz bir yer var. Evet, ama aynı zamanda örnek aldığınız, şöyle olmak istiyorum dediğiniz. Mesela Nazlı, senin kendine örnek aldığın bir piyanist var mı?
2: Ben çok Katya Bunyashvili'yi çok seviyorum. Çok büyük de bir hayranıyım. Daha öncesinde AKM'de...
0: Gürcü bir piyanist değil mi? Evet.
2: Daha öncesinde AKM'de konserine de gittim. Solo resitaline. Çok seviyorum. Ne diyebilirim?
0: Evet,
2: her yorumunu sende. Çok seviyorum. Her dönem yorumunu çok seviyorum. Ama
0: çok
2: özellikle Chopin, Rachmaninoff yorumlarını çok beğeniyorum.
0: Evet, bir gün sen de öyle olacaksın umuyorum.
2: Umarım, inşallah.
0: Erdem, sen?
3: Demin Nermin'in söylediği gibi aslında birazcık döneme ve çaldığı eserin stiline göre tabii ki yorumlar değişiyor. Ama benim hani birkaç isim saymamız gerekirse Rostropovich zaten en büyüklerden bir tanesi.
0: Evet.
3: Danil Şafran yine onun aynı döneminde, o da Rus bir çellist. Bu ikisinin özellikle romantik dönem yorumlarını ben çok beğeniyorum.
0: Hı hı.
3: Tonları olsun, teknikleri olsun. Barok dönemde Misha Maisky'nin yorumları birazcık alışılageldik olmasa da bence ruhunu katıyor.
0: Evet.
3: Güzel bir duyuş sağlıyor, onu da beğeniyorum.
0: Güzel. Umarız sizler bu beğendiğiniz güzelliklerin içinde yerinizi bulacaksınız, buluyorsunuz da. Yaşadığınız o başarı çizgisi gittikçe oraya doğru sizi yönlendiriyor. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Bach'ın dikey ve yatay müzikal işçiliğini en üst seviyede gösteren Mi Minör Tokatası'nı sevgili Nermin Işık yorumlayacak. Eserin ardından elbette sanatçılarımızla sohbetimiz sürecek. Dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bach'ın 914 eser sayılı Mi minör tokatasını Nermin Işık'ın piyanosundan dinledik. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha
1: kendisine. Ben teşekkür ederim.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu kez burada özellikle bizimle birlikte bulunan konuklarımızdan İstanbul'dan genç yetenek sevgili Nazlı Deva Uzunoğlu. Onunla özellikle çalma, gerçekte bir orkestra ile çalma hayaline yaklaştığı bir ana gidelim istiyorum. Cesar Franck orkestra seçmelerini kazanarak Şef Vahan Mardirosyan yönetiminde Beethoven'ın 2. piyano konçertosunu çalmışsın Nazlı.
1: Evet.
0: Ve orada biyografinde o an bütün hayatımı o 30 dakika için çalışarak geçirebileceğimi anladım demişsin. Nedir seni bunu söyletmeye iten duygu?
1: Şimdi tabii ki bir piyanist olarak solo resital vermenin, solo çalmanın da ayrı bir keyfi var. Gerçekten orada tek olduğunu ve o sahnedeki varlığını da herkesi etkilemek zorunda olduğunu canı gönülden hissediyorsun. Ama bir orkestrayla bir sahnede olmak, bilmiyorum, bakır üflemelilerle, tahta üflemelilerle, yaylılarla aynı anda müzik yapmak benim için eşsiz.
0: Çok güzel.
1: Tarif edilemeyecek bir duygu.
0: Evet, harika. O yüzden de orada olmak o 30 dakika muhteşem. Tebrik ediyorum. Şimdi İstanbul'dan geldin dedik ama bize güzel bir program hazırlamışsın. Eskiden yeniye panoraması gibi sanki. Bach'tan Rahmaninov'a, Debussy'den Beethoven'a, o meşhur cenaze marşına kadar güzel bir seçme. Kendi ifadende romantik dönem eserlerinde kendime ait bir alan açılmış gibi hissediyorum diyorsun.
1: Evet.
0: Biraz da o yüzden herhalde, değil mi? Bu eserleri
1: evet.
0: Seçtin. Bu eserleri bize ardı ardına çalacaksın. Senin enerjin bizi mutlu edecek. O zaman yavaş yavaş piyanonun başına alalım seni. Evet, bu dönemden eserler, özellikle işte sizler de söylediniz, romantik dönem, barok dönem, klasik dönem, her biri kendine has bambaşka bir duyguyla karşımıza çıkıyor çoğu zaman. Güzel şeyler hissettiriyor ve o dönemlerle bütünleşiyorsunuz, değil mi? Gidiyor musunuz? Zamanda yolculuk yapıyor musunuz oraya? Nermin, gittiniz mi demin Bahat?
1: Tabii ki gittik. Beethoven'la da gittik.
0: Harika.
1: O dönemin şartları, o dönemin tarihi neyse aslında çalarken onu düşünmeye çalışıyoruz.
0: Çok güzel.
1: Gittik herhalde, evet.
2: Evet, tabii ki.
0: Hangi dönemi çalıyorsam o döneme gidiyorum diyorsunuz.
2: Evet, birazcık aslında icracı olarak bizim hani o dönemi yaşamamış olsak bile sanki o dönemde çalıyormuş gibi çalmamız lazım. Çünkü
1: evet.
2: Sonuçta bu bir yani 18. yüzyıl müziği.
0: Evet.
2: Ve ona uygun şekilde çalmamız gerekiyor.
0: Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Ne güzel. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi biz mikrofonu tamamen sevgili Nazlı Deva Uzunoğlu'na bırakıyoruz. Bizim için önce Johann Sebastian Bach'ın 875 eser sayılı Re minör prelüt ve fügünü seslendiriyor. Ardından barok dönemin o katı ama kusursuz yapısından sıyrılıp Claude Debussy'nin empresyonist yani izlenimci renklerine yelken açıyoruz. Bestecinin piyanodaki esnek ve rüya gibi atmosferini yansıtan vals romantik eserini dinleyeceğiz.

Eskiden Yeniye programımızda barok dönemden romantik ve modern döneme uzandık. Zamansız bir yolculuğa çıktık. Ve stüdyomuzda genç yeteneklerimiz Nermin Işık, Erdem Uysal, Nazlı Deva Uzunoğlu'na bize programımıza konuk oldukları için, bu harika müzik şölenini yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük mutluluktu sizlerle birlikte olmak. İnanıyoruz ki gelecek yıllarda onların adını dünyanın en prestijli konser salonlarında büyük orkestraların eşliğinde duyacağız, duymaya devam edeceğiz. Eskiden Yeniye'yi Nazlı Deva Uzunoğlu'nun seslendireceği Beethoven'ın Opus 26 12 numaralı La bemol majör piyano sonatının o meşhur 3. bölümü, yani bir kahramanın ölümünün ardından yakılan bir ağıt niteliğindeki Marş Funebre ile, yani cenaze marşı ile bitireceğiz, bitirmek istiyoruz. Özellikle bugün bizimle burada bulunan siz sevgili dinleyicilerimize de bu genç yetenek arkadaşlarımızın seslenişi ayrıca bir mutluluk veriyor. Onu da dinleyicilerimizle

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Nazlı Deva Uzunoğlu'na. Bizlere Beethoven'ın Opus 26 12 numaralı sonatı Cenaze Marşı'nın 3. bölümünü seslendirdi. Ve bu kadar güzel bir dinletide bizimle birlikte olan genç arkadaşlarımızın eline emeğine sağlık. Sizleri yetiştiren Nazlı'yı söyledik. Profesör Ayça Aytu.
1: Evet.
0: Senin hocanın.
2: Benim hocam Yiğit Tan.
0: Evet, ne kadar güzel. Sizinle gurur duyuyor olmalılar sizlerle. Ve sevgili Nermin sen de.
1: Ben de Profesör Hande Dalkılıç ile çalışıyorum.
0: Çok güzel. Evet, buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim biz de hocalarınıza. Sizlerin üzerinde emeği, ailelerinizden sonra en önemli emeğe sahip olan isimler değil mi? Kimlerle çalıştınız? Bundan sonra katılacağınız belki başka master class'lar ya da birlikte performans sergileyeceğiniz sanatçılar olmak üzere sahnelerde boy göstereceğiniz anlarda bizler de sizi alkışlamaktan mutluluk duyacağız. Hangi sahnede konser vermek istersin Nermin?
1: Dünya üzerinde birçok sahne var. Yani öncelikle Türkiye'den başlamak isterim, sonra dünyaya açılmak isterim tabii ki.
0: Ne güzel.
1: Mesela Prag'daki konser salonu çok hoşuma gidiyor. Sydney Opera House'daki sahne hoşuma gidiyor. Moskova'daki sahneler, bir sürü sahne var.
0: Hı hı.
1: İtalya böyle kilise ortamları, o tip sahneler daha çok hoşuma gidiyor.
0: Çok güzel. Daha klasik döneme doğru gidiyor
1: gibi,
0: değil
1: gibi,
0: mi insan
1: evet.
0: O yüzyıllara? Umarım olur. Biz de izleme ve dinleme fırsatı buluruz. Soyadın gibi ışık saçmayı sürdürürsün.
1: Teşekkür ederim.
0: Erdem, senin hayalin?
2: Ya benim hayalim büyük ihtimalle konsert house olurdu.
0: Konsert house. Evet,
2: hem tarihi önemi açısından hem de iç dizaynı, oradaki ortam. Hı hı. Ses açısından benim hayalim orası olurdu büyük ihtimalle.
0: Evet, umarız olur.
2: Umarım.
0: Yani bize de haberdar edersen seviniriz öyle bir konserden. Nazlı?
3: Benim de birçok konser salonu var tabii ki. Konser vermek istedim ama daha çok orkestralar var.
0: Orkestra eşliğinde konser vermek istiyorsun.
3: Evet.
0: Hangi orkestra mesela?
3: Mesela...
0: Berlin Filarmoni mi?
3: Berlin Filarmoni.
0: Evet, ne güzel olur değil
3: daha
0: mi?
3: Daha sonrasında kendi ülkem Borusan.
0: Borusan'la, evet.
3: Daha umarım. Çok dediğim gibi orkestra.
0: Evet, umarım olur. Çok güzel. Sizin için ve bizim için güzel bir birliktelikti. Buradan umarım güzel anılarla ayrılırsınız. Nasıl, iyi hissettirdi mi size?
1: İyi hissettirdi. Evet. Seyirciye müziğimizi ulaştırmak çok güzel hissettirdi.
0: Harika. Evet. Güzel duygularla ayrılmanızı diliyorum. Sen Nazlı ne dersin?
3: Ben de çok mutluyum burada olmaktan. Çok heyecanlıydım şu an daha.
0: Rahatladın mı? Evet. Ve Erdem, violonselin sesini, o insan gibi şarkı söyleyen, nefes alan sesini bize duyurmanı yıllar boyunca istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz
2: bir
0: kez daha.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Her birimize ayrı ayrı. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Nermin Işık, Erdem Uysal ve Nazlı Deva Uzunoğlu'yla Eskiden Yeniye de birlikteydik. Bize dinlettikleri eserlerle çok mutlu olduk. Gelecek yıllarda adlarını dünyanın prestijli konser salonlarında duymayı, büyük orkestralar eşliğinde duymayı diliyoruz biz de. Program yapımcımız Gül Karaman, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo görevlisi arkadaşımız Tolga Önbaş ve ben Hafize Okan, müziği ve sevgiyi hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve paylaşanlara ne mutlu diyoruz. Haftaya Perşembe aynı frekansta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Besteci ve Toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. XIX yüzyılın edebiyat kuramcıları eserleri değerlendirirken sonraki yüzyıla taşacak yeni bir tartışmaya başlatırlar. Sanat ve toplum. Konu büyük ilgi çeker ve kısa süre içinde dönemin büyük ustaları tartışmaya katılır. Doğal olarak sanatın toplumsal sorumluluğuna inananlar ve bunun tam tersini savunanlar olmak üzere iki kutup söz konusudur. Baudelaire ve Wilde gibi isimler sanatın toplumsal hiçbir sorumluluk üstlenmemesi gerektiğini yazarken Ruskin ve Tolstoy tam tersini düşünmektedir. Konuya kısa süre içinde tarihçiler de katılır ama onların merakı şudur. Antik Grek döneminden 19. yüzyıl romantizmine değin hiç ele alınmayan bu konu birdenbire nasıl bu kadar önem kazanmıştır? Yanıt basittir. Platon'dan Schiller'e değin hiç kimse sanat ve toplum sorunuyla uğraşmadı. Çünkü o zamanlar neredeyse hiçbir şeyin toplumla olan ilişkileri kavramsallaştırılmayı gerektiren ayrı bir alan söz konusu bile değildi. Özellikle sanat diye bir kavram olmaması sanatın toplum içindeki işlevinin

inançlarını sürekli dile getirdiler. Ancak bunun için belirgin bir kuralları yoktu ve bu istek bir dilekten öteye geçemedi. Konu müzikte belirgin bir şekilde ilk kez romantik dönemde ele alındı. Schumann, Wagner ve Berlioz'un müziklerinin yanı sıra sürekli makale ve kitap yazmaları topluma seslenmek amacını taşımaktaydı. Ancak işin bir diğer boyutu da ne yapmak istediklerini halka birinci ağızdan anlatmak istemeleriydi kuşkusuz. Dönem değişmişti. Artık halk konserleri yaygınlaşmış ve Avrupa toplumu müziği yaratanı ile birlikte yaşamaktaydı. Wagner'i, Chopin'i, Liszt'i, Paganini izliyor ve müziklerini alkışlıyordu. Bu arada Eduard Hanslick, müzik konusundaki büyük tartışmaların fitilini ateşleyecek yeni bir konu da ortaya attı. Müzik yapıtının nasıl bir işlevi olmalıydı? Tıpkı sanat yapıtının sanatsal dokusu ya da toplumsal işlevi gibi müziğin ele alması gereken konular ya da konusuz olması gerektiği tartışmaları sonraki yüzyıla bile taştı. Sanatın tanımı, sanatın ya da sanatçının nasıl olması gerektiği konuşulurken devreye bu kez konunun özü, sanat yapıtı girdi. Değerli dinleyiciler, bu konuya gelecek hafta devam edeceğimizi belirterek söze burada ara veriyoruz. Bugünkü programımızın ilk konuğu Boccherini. Klasik dönemin bu kendine özgü ustasının 9 numaralı gitarlı beşlisini gitarcı Narciso Yepes ve Melos Dörtlüsü seslendiriyor.

Bocchieri'nin 9 numaralı gitarlı beştesini dinlediniz. Gitarcı Narciso Yepes ve Melos Dörtlüsü seslendirdi. Sırada Vivaldi var. İki mandolin için 532 eser sayılı konçertoyu mandolinciler Avi Avatal, Alon Chariel ve Venedik Barok Orkestrası çalıyor.

Vivaldi'nin iki mandolin için 532 eser sayılı konçertosunu dinlediniz. Mandolinciler Avi Avatal, Alon Chariel ve Venedik Barok Orkestrası seslendirdi. Programımız bir Debussy klasiğiyle devam ediyor. Çocukların Köşesi. Piyanist Philippe Andremo çalıyor.

Bir Debussy klasiği dinlediniz. Çocukların Köşesi. Piyanist Philip Antrimo seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar bir doğmak dileğiyle ses kalitesinde Halim Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.

Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. TRT Radyo 3'ün çok değerli dinleyicileri, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Dün, yani 7 Ekim, Türkiye'de klasik müziğin kuruluşuna öncülük etmiş, Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerinden biri olarak Türk Beşleri arasında yer alan Cemal Reşit Rey'in ölüm yıldönümüydü. Bu nedenle bugünkü programımızı bu büyük bestecimize ayırdık. Türk beşlerinden biri olan besteci, piyanist, eğitimci ve orkestra şefi sanatçımız 24 Eylül 1904'te Kudüs'te doğdu, 7 Ekim 1985'te İstanbul'da vefat etti. Konçertoları, senfonik şiirleri ve başka orkestra yapıtları olan Rey, çok iyi bildiğimiz 10. Yıl Marşı ve Lüküs Hayat Operetinin de bestecisidir. Sonradan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na dönüşen İstanbul Şehir Orkestrası'nı da o kurmuştur. Cemal Reşit Rey, sarayla yakın ilişkileri olan bir Osmanlı ailesine mensuptu. Babası o doğduğu sırada Kudüs mutasarrıfı olan Ahmet Reşit Rey, annesi ise Sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu Mustafa Bey'in kızı Fethiye Hanım'dır. Müziğe yeteneği Kudüs'teki çocukluk döneminde ortaya çıktı. İlk müzik derslerini annesinden aldı ve 8 yaşındayken bir vals besteledi. Babasının Kamil Paşa kabinesinde dahiliye nazırlığına atanması üzerine Cemal Reşit Rey 5 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a geldi. İlkokul yıllarında piyano çalışmaya başladı. Öğrenimine Galatasaray Lisesi'nde devam ederken Kamil Paşa hükümetinin düşmesinden sonra aile 1913 yılında zorunlu olarak Paris'e taşındı. Babası Mahmut Şevket Paşa suikastinden dolayı gıyabında mahkum edildiği için bir süre Fransa'da, ardından Cenevre'de yaşadılar. Fransa'da özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Raymond Poincaré aileye sahip çıktı. Paris'te yaşadıkları yıllarda konservatuvar müdürü ve ünlü besteci Gabriel Fauré onu dinleyip müzik dehasını keşfetti ve onu piyanist ve pedagog Margaret Long'a yönlendirdi. Margaret Long, o 19 yaşına gelene kadar hiç para almadan Cemal Reşit Rey'in eğitimiyle yakından ilgilendi. Değerli

3. Lento Tempolu Estergon Kalesi. 4. Allegro Manon Troppo Tempolu Tıpır Tıpır Yürüsün. 5. Molto Allegro Tempolu Horon Gemiciler Kalkalım. 6. Andante Tempolu Helvacı. 7. Allegro con moto tempolu Tinimini Hanım. 8. Allegro con fuoco tempolu Halay hışı hışı hançer boynuma. 9. Moderato tempolu Küpeli horoz. Ve son olarak da Adagio Manon Troppo tempolu Osman Paşa. Eseri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Ece Demirci'nin klavyesinden dinliyoruz.

Birinci Dünya Savaşı başlayınca Cemal Reşit Rey ailesiyle birlikte Paris'ten ayrılıp Cenevre'ye yerleşti. Eğitimine Cenevre Konservatuvarı'nda devam ederken normal lise eğitimini de sürdürdü. Konservatuvarın ustalık sınıfına kadar yükseldiyse de 1919'da babası Dahiliye Nazırlığına atanınca ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul'da müzik eğitiminden uzak kalan Cemal Reşit, piyano eğitimine devam etmek üzere 1920'de tekrar tek başına Paris'e gönderildi ve yine Margaret Long'la çalışmaya devam etti. Raoul Lapa'yla kompozisyon, enstrümantasyon ve orkestra çalıştı. Gabriel Fauré'den müzik estetiği, Şef Henri de Faust'tan orkestra şefliği dersleri aldı. Daha okul yıllarında besteleriyle ilgi çekti. 1921'de mezun oldu. Sıradaki eserimiz bestecimizin Türkiye Senfonik Şiiri 10. bölümü olan Allegro Giocoso. Eseri Hikmet Şimşek yönetimindeki Budapeşte Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

Cemal Reşit Rey, Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'a dönerek, sonradan İstanbul Belediye Konservatuarı olacak Darül Elhan'ın Batı Müziği bölümüne öğretmen olarak atandım. Nişantaşı şair Nigar Sokak'taki konakta annesi, babası, abi Ekrem Reşit, kız kardeşi ve onun eşiyle birlikte yaşadım. Muhittin Sadak, Sezai Asal, Seyfettin Asal, Ali Sezin, Ekrem Tektaş ve Mesut Cemil gibi arkadaşlarıyla oda müziği grupları oluşturarak konserler verdim. Şimdi bestecimizin 1953 yılında piyano ve orkestra için bestelediği bir İstanbul türküsü üzerine çeşitlemeler veya bilinen diğer adıyla Eski Bir İstanbul Türküsü Üzerine Çeşitlemeler adlı eserini sunacağız. Bu parça ünlü Katibim türküsünü tema alan, aralıksız çalınan 21 çeşitlemeden oluşan piyano ve orkestra için yazılmış konçerto niteliğinde anıtsal bir yapıttır. Şimdi birinci bölümünü piyanoda Hande Eda Kılıç ve orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim. Sahnelerimizden esintiler Ankara'dan yankılanıyor.

Cemal Reşit Rey 1926'da konservatuvarda birçok sesli koro, 1934 yılında ise Yaylı Sazlar grubunu kurdu. İstanbul Şehir Orkestrası'nın ilk çekirdeği olan topluluk, sonraki yıllarda konservatuvarın ileri sınıflarından üfleme çalgı öğrencilerinin de katılmasıyla bir senfonik orkestra özelliğine kavuştu. Orkestra kurucusu Cemal Reşit Rey yönetiminde her hafta düzenli konser vermeyi 1968'e kadar sürdürdü. Cemal Reşit Rey, Fransız şarkıları bestelediği ilk bestecilik döneminden sonra 1926'dan itibaren Türk halk ezgilerini kullanarak besteler yaptı. 12 Anadolu Türküsü, Türk Manzaraları, Bebek Efsanesi, Anadolu İzlenimleri ve Kara Göz gibi eserleri Türk halk şarkılarını armonize ettiği eserlerindendi. 1931-1950 yılları arasında ise kontrpuan uygulamaya yöneldi ve klasik Türk müziğinden esinlendi. Halkı çok sesliliğe alıştırmak için 1932-1942 yılları arasında librettosunu ağabeyi Ekrem Reşit Rey'in yazdığı pek çok operet ve uvertür besteledi. Tamamı Darülbedai'de sahnelenen oyunlar büyük ilgi gördü. Rey kardeşlerin ilk operet çalışması, dönemin şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni Muhsin Ertuğrul ve İstanbul valisi Muhittin Üstündağ'ın talebiyle yazılmış 3 Saat adlı operetti. Halkın gösterdiği ilgi üzerine Cumhuriyet'in 10. yılında sahnelenmek üzere yazdıkları Lüküs Hayat yine en tanınmış operetlerinden oldu. Şimdi sizlere bu operetin ilk ses kaydını dinletmek istiyoruz. 24 Ekim 1933'te Almanya'da kaydedilerek basımı yapılmış olan 78 devirlik taş plaktan kopyaladığımız tarihi bir ses kaydı bu. Orkestrayı 1920'li ve 1930'lu yıllarda İstanbul'da yaşayan, Beyoğlu'ndaki lüks salonlarda, varyetelerde ve şehir tiyatroları orkestralarında görev yapan İtalyan asıllı orkestra şefi ve besteci Carlo Capocelli yönetmişti. Şimdi ilk operet sanatçılarımızdan olan Hazım Körmükçü'yü dinleme zamanı.

Yaz gelince adadasın, mayo giymiş kumlardasın. Etrafında güzel kızlar, canın çeker, burnun sızar. Hanım motorla dolaşır, hanım serbest, kim karışır? Takarsın şeyleri bazı, dünya böyle sen ol razı. Sen de kendi hesabına, toplu akşam etrafına. Sarıları, esmerleri, kır şampanya kadehleri. Hey lüküs hayat, lüküs hayat, bak keyfine yaz gel de yaz. Ne ömür şey

Değerli dinleyenler, Cemal Reşit Rey'in Lüküs Hayat operetinin en ünlü şarkısını 1933 tarihli bir taş plaktan Carlo Capocelli yönetiminde dönemin ünlü operet sanatçısı Hazım Körmükçü'nün sesinden dinledik. Cemal Reşit Rey

1933'te Türkiye'nin 10. yılı kutlamaları için yapılan yarışmaya Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı Güfte'yi besteleyerek katıldım. Bu beste 10. yıl marşı olarak kabul edildi. Bugün ezbere söylediğimiz 10. yıl marşı budur. 1938 yılında Ankara'ya çağrıldı ve Ankara Radyosu'nda Batı Müziği bölümü şefliği yaptı. 1940'ta İstanbul'a geri dönerek öğretmenliğini, piyanistliğini ve orkestra şefliğini sürdürdü. 1945 yılında İstanbul'da Filarmoni Derneği'nin kuruluşuna ön ayak oldu. Bu dernek aracılığıyla dünyaca ünlü şef ve solistlerin Türkiye'ye gelip konserler vermesi mümkün oldu. Cemal Reşit Rey 1950-1955 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda temsil kolu şefi olarak çalıştı. Ayrıca Piyano Dünyasında Gezintiler adlı programı da hazırlayıp sundu. Diğer yandan 1968'de emekli olana kadar İstanbul Şehir Orkestrası'nı yönetmeyi sürdürdü. 1945 yılında bestelediği piyano konçertosu, Türk beşlerinden olan sanatçının piyano ve orkestra için yazdığı önemli eserlerden biridir. Piyanist Ergican Saydam ve şef Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan bu konçerto kaydının birinci bölümünü dinletmek istiyoruz şimdi sizlere. Sahnelerimizden esintiler Cumhurbaşkanlığı Konser Salonu'ndan yankılanıyor.

Sevgili dinleyenler, Cemal Reşit Rey, aile bireylerinin ölümü ve maddi sıkıntılar sonucunda konak yaşamını bırakıp Serence Bey'deki küçük bir apartman dairesinde yalnız yaşamaya başladı ve sanat dünyasından uzaklaştı. 1960'ların sonunda Haldun Dorme'nin önerisiyle yeni bir oyun üzerinde çalıştı. Yaygara 70 isimli oyunun başarısının ardından aynı ekiple Uy Balon Dünya adlı yeni bir çalışma daha yapıldı. Ancak bu kez çok başarılı olmadı. 1971 yılında son opereti olan Bir İstanbul Masalını besteledim. Şimdi bestecimizin Andante ve Allegro adlı eserini kemancı Suna Kan ve orkestra şefi Howard Griffiths yönetimindeki Northern Sinfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

Cemal Reşit Rey 1981'de devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. 1982'den ölümüne kadar Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kompozisyon öğretmenliği yaptı. 1985'te Lüküs Hayat Operetinin 51 yıl aradan sonra yine aynı sahnede, yani İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenmesi nedeniyle gala gecesi için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine getirildi ve burada son defa sahneye çıktı. 7 Ekim 1985'te aramızdan ayrıldı. Sizlere son olarak bestecimizin öğrencilerinden olan İstanbul Devlet Opera ve Balesi emekli piyanisti, korepetitör, besteci ve orkestra şefi

Doktor Aydın Karlıbel'den Cemal Reşit Rey'in ikinci piyano sonatının birinci bölümünü dinletiyoruz. Sahnelerimizden esintiler, bestecimizin de adını taşıyan Cemal Reşit Rey konser salonundan yankılanıyor.

Cemal Reşit Rey'in İkinci Piyano Sonatı 1. bölümünü öğrencisi piyanist Aydın Karlıbel'in yorumuyla dinledik. TRT Radyo için çok değerli dinleyicileri, bugün sizlere Türk beşlerinden besteci, devlet sanatçısı, öğretim görevlisi Cemal Reşit Rey'in sanat yaşamından söz ederek bazı eserlerini dinlettik. Sanatçımızı saygıyla anıyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Tren Yolculuğu. Hazırlayan ve sunan Hakan Çelik.
1: Değerli dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Bugün 15 şarkı seçtim sizin için. Yaklaşık 1 saat boyunca birlikte olacağız. Teknik yapımda da Türkay Güner var bugünkü yayında. Farklı diller var. İtalyanca, Fransızca, Yunanca. Biraz klasik müziğe dokunacağız. Biraz Rusya'ya bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Ve hemen programımıza başlayalım. Katy Garbi ve Toto Cutugno. Se questo fosse un filmle başlayacağız. Yunan şarkıcı Katy Garbi ile İtalyan müziğin tanınmış ismi Toto Cutugno. Fakat maalesef Toto Cutugno bugün hayatta değil. Önemli müzikal çalışmalar yapan bir isim olarak hatırlıyoruz kendisini. Garbi'nin Yunanca seslendirdiği Ola sta zitta şarkısının İtalyanca uyarlaması 2013 tarihli Buona Vita albümünde yer aldı. Yunan ve İtalyan popunu buluşturan bir güzel açılışla başlıyoruz programa.

Evet, Kaiti Garvey ve Toto Cutugno'nun ardından Charles Aznavour var. Seslendireceği şarkı Plü Blö Ketezyo. Gözlerinden daha mavi, sözünü ve müziğini Aznavour'un yazdığı 1951 tarihli Fransız şanson klasiği Edith Piaf'ın da yorumladığı şarkıda Aznavour aşkın yalın ama şiirsel bir halini anlatıyor.

Tren yolculuğunda sırada Zurawli var. Bu aslına bakılacak olursa bir Rusça şarkı. Zurawli savaşta hayatını kaybedenleri turnalar simgesiyle anlatan bir eser. Sözleri Rasul Gamzatov'a ait ve bestede Jan Frankel'e ait. Bu listedeki kayıt ise Rusya ve Finlandiya.

Diğer şarkılarını bir araya getiren Koivi albümünde yer aldı ve Courgette bu başlığın Fince karşılığı. Gerçekten tam bir dünya müziği örneğiyle devam ediyoruz.

Sırada Sagapo şarkısı var. Seni seviyorum anlamında Yunanca'da Marinella ve Tolis Voskopoulos. Yunan müziğinin iki güçlü sesinin düeti şarkı. Marinella'nın 1979 tarihli Sagapo albümünde yer aldı. Başlığı sadece iki kelime ama bütün aşk şarkısının yükünü taşıyan bir eser.

Sırada bir Eylül şarkısı var. Mevsimlerin belki de en güzeli. Ben öyle görüyorum. Sonbahar ve Eylül ayı, Ekim ayı çok güzel aylar. Doğanın farklı bir güzelliğini görüyoruz. September, Fransızca'da Eylül anlamına gelen bir ifade. Barbara çok önemli bir sanatçıydı Fransızca'da ve repertuarından

bu şarkının çağdaş yorumu Fransız piyanist Alexander Taron'un 2017'de yayınlanan Barbara Saygı albümünde yer aldı. Vokalde de Camélia Jordana var. Yazın sonu, ayrılık duygusu piyano eşliğinde öne çıkıyor.

0: Yine bir Fransızca şarkıyla devam edelim. Yine bir Barbara şarkısı. Bu defa Molucci seslendirecek. Söyle ne zaman döneceksin? De quand reviendras tu? Barbara'nın yazıp seslendirdiği ünlü bekleyiş şarkısını Molucci yorumladı. Onun sakin, anlatıcı söyleyişi parçaya ayrı bir tat ve hüzün veriyor bence. 1960'ların ortalarından bir kayıt diye düşünüyorum bu şarkı için.
1: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je

TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu devam ediyor. Teknik yapımda Türkay Güner var. Ben Hakan Çelik. Sırada Mon Dieu şarkısı var. Edith Piaf'ın sesiyle ünlenen bu beste Charles Dumont'a ait, söz yazarı Michel Vaucare. Bu şarkıyı bestecinin kendi sesinden dinleyeceğiz. Sevilen kişiyle biraz daha zaman geçirebilmek adına söylenen bir ifade. Mon Dieu.

Hırvatça'da kayalar anlamına gelen bir ifade. Stine, şimdiki şarkı 8. eser, programda Oliver seslendirecek. Adriyatik kıyılarının sevilen sesiydi. Bugün maalesef hayatta olmayan önemli yorumculardan biri. 1987 tarihli Oliver albümünde yer aldı. O Dalmaçya'nın, yani Adriyatik kıyılarının güzelliğini, denizle, özlemle kurduğu ilişkiyi anlatan bence çok güzel yorumlardan bir tanesi.

Sırada füzyon var, kaynaşma veya birleşme anlamına gelen bir ifade. Esther Abrami, Liszt'in enstrümantal parçası, Fransız kemancı. Ben de son yıllarda yakından takip ediyorum, beğeniyorum. Sosyal medyayı da etkili kullanan bir isim. Esther Abrami'nin Amour albümünde yer aldı.

Programdaki 10. şarkı Linda de Souza'dan gelecek. Portakal Gibi Mavi. Portekiz doğumlu, müzik kariyerini Fransa'da kuran Linda de Souza. 1989 döneminden bir şarkı. Alışılmadık renk benzetmesiyle dikkat çeken bir başlık. Normalde portakal nasıl mavi olabilir, değil mi? Böyle düşünürüz. Fakat o parçanın düşsel, imgesel, hayali havasına bir bağlantı kuruyor şarkının adı. Linda de Souza, Türkçe'de çokça çevrilen, aslında şarkıları seslendirmiş olan önemli bir sanatçı. Ben hem tarzını hem yorum şeklini çok beğeniyorum ve güzel şarkılar seslendirmişti hayatta olduğu süre boyunca. O da şu anda hayatta olmayan sanatçılardan.

Şimdi sırada Petit Fleur var, Küçük Çiçek, Henry Salvador. Caz ustası Sidney Beckett'in enstrümantal bestesi çok ünlü bir bestedir, müziktir. Buna Fransızca sözler yazılmasıyla ortaya çıkan yorumlardan biri. Henry Salvador'un 1959 kaydı melodinin caz köklerine yumuşak bir dokunuş yapıyor.

Programdaki 12. şarkı Aleka Kanalidu, beni sevdiğini nasıl söylersin? Pos Magapas Moules Yunanca şarkı, bestesi Georgios Panos'a ait, repertuardan 1970'lerden Yunan müziğinin hafif melodik ve duygulu çizgisini taşıyor. Çok karakteristik bir sesi var sanatçının, ben hemen tanıyorum ve de beğeniyorum, sizle de paylaşmak istedim.

TRT Radyo 3 yayınlarını, radyomuzun yayınlarını İstanbul'da 88.2 frekansından takip edebilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin her yerinde trt.net.tr web adresi üzerinden izlemek ve takip etmek, dinlemek mümkün. Televizyon yayınları aynı şekilde. Ve de TRT Dinle uygulamasını akıllı telefonlara indirebilirsiniz. Şimdi 13. şarkı Korsika'dan. Korsika müziğini uluslararası dinleyiciye ulaştıran Muvri grubunun Alma albümünde yer aldı. Grubun müziğinde ada kültürü ve çok sesli vokaller var. Şarkı 2000'li yılların ortalarında çıkan bir albümden gelecek.

Şimdi dinleyeceğimiz şarkı La Matine, Sabah Vakti. Bu şarkı Jean Ferrat'la Christine Sevrin düeti, 1969 tarihli Ma France albümünde yer aldı. Sözleri Henri Gougo'ya ait, müziği Ferrat'a ait. Şiirsel anlatımının daha yakın ve gündelik bir yüzünü anlatıyor bu şarkı La Matine. La Matine.

Şimdi de Pataçu'dan dinleyeceğiz. Monon, benim erkeğim anlamına geliyor. Şarkı ilk defa 1920'de Miss Cunett tarafından sahnede seslendirildi. Bir kabare şarkısı. Listedeki yorum Pataçu'ya ait ve bu da 1950'lerden Fransız kabare ve şanson dünyasını anlatan bir şarkı. Birlikte dinleyelim.

Bu şarkıyla Mon Om şarkısıyla bugünkü programın sonuna geldik. Teknik yapımda Türkay Güner vardı. Ben Hakan Çelik, hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum ve iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Nusret 2026 davet tatbikatı başladı. Mayın Harbi'ne yönelik geniş kapsamlı tatbikat İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli açıklarında icra ediliyor. 24 ülkeden Deniz Kuvvetleri personeli ve gözlemciler de tatbikata iştirak ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero krateriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkazda 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. Binanın mimarı ve şantiye şefi de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet kolon kesme iddialarını araştıracak. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın dün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kaya çifti fon piyasası işlemlerinde herhangi bir yönlendirme ya da özel bilgi almadıklarını savundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den de istifa ettiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Bugün itibariyle 43 bin fonun katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan

Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattını hem yurt içi, sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Kayaların altında kalan bir tır şoförü hayatını kaybetti. 8 tırda hasar meydana geldi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırılarında yaşanan acının gündelik siyasete malzeme yapılmasını eleştirdi. Çocuklarımızı siyasi hesabına basamak yapmak isteyen herkes karşısında önce bu milletin vicdanını bulacaktır, dedi. Kanadalı şair ve romancı Anne Carson 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Carson, ödüle klasik gelenekle kurduğu diyalogla çağdaş edebiyata yeni anlatım biçimleri kazandıran eserleri nedeniyle layık görüldü. Rusya Ukrayna'da birçok bölgeye hedef aldı. 58 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da misillemede bulundu. Rusya'nın Başkurdistan bölgesindeki bir petrol rafinerisini vurdu. Rusya'da vebayla mücadele enstitüsünde ikinci bir ölüm haberi salgın iddiasını yeniden alevlendirdi. Ölen kişinin bir hafta önce hayatını kaybeden teknisyenle temas ettiği öne sürüldü. Moskova yönetimi iddiaları yalanladı. Tüm önleyici tedbirlerin tamamlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmelere ilişkin Rusya'dan ek bilgi talep etti. Haberleri sunduk.

TRT Radyo 3 frekanslarından herkese mutlu günler diliyoruz. Müzikol programını dinlemeye başladınız. Ben Can Ayhan. Yaklaşık bir saat boyunca Soul Funk Disco tarzlarından seçkileri kulaklarınıza taşımaya Billy Griffin'le başladık. Sanatçının 1983'te yayınlanan Respect albümünden Serious ilk olarak sizlerle buluştu. Change grubuyla da devam edeceğiz yayınımıza. Hoş geldiniz.

Britanyalı I-Level grubunun 1982 tarihli özellikle dönemin kulüp sahnesinde kendisine yer edinmiş Amerika R&B listesi.

Atlantic Star'ın Amerika Soul albüm listesinde bir numaraya ulaşmış çalışması Brilliance'dan La Mousse radyonuzda çalmıştı. Öncesinde 80'li yılların ortasına Aura ile uzanmıştık. Bedtime Story albümünün açılışında duyduğumuz Like I Like It'i Extended Remix versiyonuyla çaldık. Bu hafta bir kez daha Eye Level'ı dinleyeceğiz şimdi. Minefield'la devam ediyoruz.

Jermaine Jackson'ın 6. albümü Let's Get Serious'ın isim sahibi şarkısını sizlerle paylaştık bu saat içinde. Ayrıca High Level grubunun hatırlarda kalan bir diğer çalışmasına yer verdik bu hafta Müzik Hall'de. Minefield dinlediğimiz eserdi. Grubun kendi ismini verdiği 1983 tarihli albümden çaldık. Jocelyn Brown'la devam ediyoruz.

Steve Harrington'ın ilk solo albümü Dancing in the Key of Life'a gittik ve plağı döndürmeye başladığınızda sizi karşılayan ilk şarkı Feel So Real'a yer verdik. Sağ sol orkestra, Inner Life gibi gruplardan da tanıdığımız Jocelyn Brown'un Amerika dans listesinde bir numaraya çıktığı dört şarkıdan ilki Love's Gonna Get You'da Radyo 3'teydi. Jelly Bean sıradaki konuğumuz.

Müzikol'ün bu haftaki bölümünde sona doğru yaklaştık. Jelly Bean ve vokalde Steven Dante'den Real Thing çalmıştık. Eser Amerika dans listesinde bir hafta zirvede yer almıştı. Will Downing'den bir John Coltrane yorumu olan ve yine dans listelerinde üst sıraları zorlayarak 4 numaraya ulaşmış A Love Supreme de bu hafta kulaklarınızdaydı. Level 42'nun en bilindik çalışmalarından Children Say son olarak yerini alacak yayınımızda. Ben Can Ayhan. Her perşembe TRT Radyo 3'te Müzikol programıyla sizlerleyim. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle herkese müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Dünya listelerinin zirvesinden en yeni keşiflere uzanan müzik yolculuğu Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta İngiliz DJ David Bassett, müzik dünyasındaki adı Clooney. 2 gün önce çıkan albümü Are You Still You ile hedefi listelerde zirvede yer bulmak. Tech House çizgisindeki ritimleri ve güçlü baslarıyla enerjiyi yükseltecek albümden Get Up and Dance. Pop to Rock. Come on baby, when the music play, wanna see you dance.

That We Found Love sample'ları eşliğinde Get Up and Dance dinledik. Clooney buradaydı. Yeni konuk 13 Kasım'da yayınlanacak Rebecca albümü için çalışan Becky Hill. Karakteristik güçlü vokali ve akılda kalan nakaratıyla What Do I Have To Do?

Ağustos'ta çıkan ve önceki R&B Neo Soul tarzından daha dans odaklı bir noktaya ulaşan What Are The Odds albümünden I Light, You Light. Radyolarınızda Georgia Smith vardı. Şimdi Gloria Gaynor'ın 1978 klasiği I Will Survive sample'ları eşliğinde My Way ve Cassette.

İngiliz müzisyen Charlie Gear ve güçlü vokaliyle Cat Burns, modern disco pop havası, hareketli ritmi ve Charlie Gear'ın şarkıya karakter veren saksafonuyla yeni tekli Small Talk.

25 Eylül'de çıkan mini albüm Take Away My Problems'tan Cat Burns destekli Small Talk dinledik. Charlie Gere buradaydı. Frankie Valli klasiği Can't Take My Eyes Off You'dan alıntılar eşliğinde I Love You Baby. Radyolarınızda Surf Mesa ve...

Jay Malinowski ve Beatrice Martin, indie pop müzik yapan Kanadalı grup Armistice, 2011 yılından City Lights Cry dinledik. Takvimler bu kez 2014 yılında. A Perfect Contradiction albümünden Only Love Can Hurt Like This, güçlü, dramatik ve soul karakterli vokaliyle Paloma Faith.

Pallavicini tarafından yazılan İtalyan klasiği Io che non vivo senza te. İngilizce versiyonu da unutulmaz You Don't Have to Say You Love Me. Jack Savretti bu iki versiyonu aynı şarkıda buluşturuyor.

0: Latin müziğin en önemli klasiklerinden Meksikalı Consuelo Velázquez imzalı Besame Mucho dinledik. İtalyan efsanesi Iva Zanicchi buradaydı. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak yoluna yine İtalya'da devam ediyor. Chill House esanslı çalışan iki prodüktör Paul ve Alberto Ciccarini. Şimdi A Thousand Times.
1: Hi, this is Alberto Ciccarini and you're listening to Pop Durak on TRT Radio 3.
2: Game

önderliğinde Stick Figure, yeni çalışma grubun sakin reggae ritimleriyle kendine has müzikal çizgisini sürdürdüğü Meet Me By The Ocean.

80'ler ve 90'larda birçok alternatif ve modern rock grubuna ilham veren İrlandalı rock grubu U2, bu yaz Billboard listelerinde ilk 10'daki yerini alan Street of Dreams. Hemen ardından 80'ler rock dokunuşlarıyla soul ve R&B unsurlarını harmanlayan bir numara tekli Mr. Know It All ve Teddy Swims burada olacak.

Son dakikalara yaklaşırken gitar ağırlıklı düzenleme ve hareketli ritmiyle günümüz Amerikan country anlayışına yakın bir çalışma Better Off Without It ve Brad Cox.

pop durak Hollanda'da hip hop ve R&B müzik yapan Mr. Props. Takvimler 2014 yılında Robin Schulz mixiyle Billboard dans listelerinde bir numara olan Waves.

wave after wave, wave after wave, slowly drifting.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyenler, yeni bir seçki daha hazırladık. Herkese iyi bir caz saati diliyoruz. Dünya müzikçisi, etnik fusion artisti Udi Macit Bekkas ile birlikteliğindeki bu ortak yapımda Avrupalı piyanist Joachim Kühn dışında Raymond Lopez, perküsyon ve davullarda yer alıyor. Esma, şimdi dinlerken de tahmin edebileceğiniz gibi topluluğun Orta Doğulu Udi'si Macit Bekkas'ın kızı için hazırladığı kendi bestesi. Joachim Kühn ve Macit Bekkas beraberliğindeki parçamız ile bu bölüm radyolarınızda.

Macit Bekkas ve piyanist Joachim Kühn ortak çalışması olarak ilk parçamızdı değerli dinleyenler. Bekkas bu bölümde dinleyeceğiniz tek udi değil. Bu tarz çalışmalarda cazın hangi gelenekselin ekseninde olduğunu sorgulayabileceğiniz bir derleme hazırladık. Oldukça farklı bir zıtlık içinde dinleyebileceğiniz bu derlemede şimdi Kuzey Avrupa cazının önemli temsilcilerinden bir grup olan M4 ile devam ediyoruz. Avusturyalı alto saksafoncu Wolfgang Puschtig'in kurduğu EM4 topluluğu son derece tutkulu bir parçayı seslendirecekler birazdan bize. Ancak önce kısaca Puschtig'den söz etmek istiyorum. Puschtig bir tarafta sürdürdüğü etnik çalışmaların dışında müzik kariyerinin ilk yıllarında daha çok basçı Steve Swallow ile ünlü aranjör besteci müzisyen Carla Bley ile ortak çalışmalar yaptı. Viyana Art Orkestra'daki ağırlıklı yeri her zaman olduğu gibi modern çalışmalarda sürmekteyken farklı oluşumlarla yepyeni soundlar, değişik sesler arama merakı onu AM4 isimli grubu kurmaya getirdi ve piyano, vokal,

saksafon beraberliğinin saf ve oldukça ilgi çekici yapıtlarından birini oluşturmuş oldular. Latin Amerikalı besteci Kip Hanrahan ile yaptığı çalışmalarla da tanınan Linda Sharrock'un vokal ses karışımı stili, Pushnik'in saksafonuyla ya da Uri Scherer'in piyanosuyla örtüşecek kadar usturuplu ve azaltılmış kullanımıyla ortaya çıkıyor. Birleşmiş sesler olarak dinleyeceğimiz parçada bir Linda Sharrock bestesi ve sözleri, vokalleriyle bir balat olan Far Horizon, Wolfgang Pushnik Orkestrası AM4 ile radyolarınızda.

Bu haftayı iki piyanist ortaklığındaki parçalarla başlattık. Önce Joachim Kühn ve ardından az önce dinlediğiniz Uri Scherer tamamen farklı iki projede cazın farklı dönemlerini ve tarzlarını seslendirdiler. Şimdi bu çizgide ilerleyen oldukça rafine edilmiş bir akademisyenlikle enstrümanını caz severlere sevdiren çevik elli lakaplı Polonyalı piyanist Leszek Moser'i dinleyelim. Cellist Danielson ile hazırladığı Light Up The Lie adlı bu çalışma bir üçlü çalışması olarak Monster'in önderliğini yücelten bir çalışmayı şimdi radyolarınıza getireceğiz. Besteleriyle ve melodik çalışmalarıyla övgüler alan Polonyalı piyanist Leszek Moser'in sihirli tonu ve harikulade tekniğiyle Light Up The Lie işte bir diğer piyanist olarak radyolarınızda.

Sevgili caz severler, ilk 3 parçada farklı denemelerin yer aldığı çalışmalar günümüz cazının nasıl yöresel etkileşimleri doğurduğunu ortaya koyan örneklerdi. Önemli bir dinleyici kitlesini İstanbul'da da toplayabilmiş, etkilerini bu bölgede dönüşüme sokmuş olan basçı Avishai Cohen, cazın beslendiği tüm bölgelerden gelen etnik ve dünya müziklerinin ne denli etkileyici olduğunu, günümüz cazının nerelerden etkilendiğini ve artık cazın kendisinin bir dünya müziği olduğu örneklemelerimize şimdi kendi parçasıyla katılacak. Avishai Cohen gezginciliğiyle, farklı coğrafyalardan izlenimleriyle ve kendi kültürünün bir karışımını caz içinde en ilginç biçimde konumlandıran bir özgün müzisyen. Gelmiş geçmiş en iyi basçılar arasında sayılan, önemli bir yerde kabul edilen Cohen, şimdi dinleyeceğiniz çalışması onun bir konser sırasındaki kendi triosuyla ve kendi çalışmalarına sesiyle katıldığı bir düzenlemesi. Samimiyeti ve müziğine olan olgunlaştırıcı girişiminin toplamını bulabileceğiniz bir seçkinlikteki parçasını kısa ancak yeterli güzellikteki sunumuyla Avishai Cohen'le getiriyoruz radyolarınıza.

Bir diğer örnekte yine bu bölgeden beslenen, kendi sentezini konumlandıran bir diğer yöresel müziğin çalışmasını daha dinletmek istiyoruz. Batı'nın bu etkileyen, yol gösteren öncü cazcılarının yanı sıra caza periferiden katılan dünya müzisyenleri cazda ortak buluşmalar arayıp yeniliklerle kendilerini hem kendi bölgelerinde hem de dünya çapında göstermeye çalışıyorlar. Diğer örneklerdeki gibi yine bir dünya müzikçisi olan Anuar Brahim, cazın köklerinden gelen kendi dillerini, kendi kültürlerini taşıdıkları bu melezleşen müziğe aslında bir vokal eşlik çalgısı olan udu taşıyan isimlerden biri oldu. Tunuslu Anuar Brahim'i tümüyle Brahim'in bestelerinden oluşan bu 8 parçalı çalışmadan keyifli bir bölümle programımıza alıyoruz.

Sevgili caz dostları, Tunuslu Udi Anwar Brahim'i dinledikten sonra şimdi bir diğer bölgeye bakacağız. Orada da cazı bölgesel özelliklerle sentezleyen bir diğer batılı müzisyen Jane Bunnett'ı biraz tanıtmak istiyoruz.

Önceleri piyano ile başlayan ve flüt de kullanan Kanadalı Jane Bunn'ın asıl enstrümanı olan soprano saksafonuyla bu alanda en iyi soprano saksafonculardan biri olarak kabul ediliyor. Çok fazla albüm çalışması olduğu söylenemez ancak trompetçi Larry Kramer ile oldukça kalabalık topluluklarla büyük projelere yöneliyorlar. Yıllar önce Küba müzikleriyle yaptıkları albüm onlara ödüller getirmişti. Radio Guantanamo Blues Project.

isimli 2006 yılı çalışmalarında da yine yanlarına aldıkları misafir müzisyenlerle Kübalı bir grubun anısına müzik yapmışlar. Etkilendikleri bu grup için başlattıkları projede her zaman onlarla çalışan basçı Kieran Owers gibi topluluğun sürekli müzisyenlerinin yanına hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce tenor saksafoncu Dewey Redman gibi konuk müzisyenleri de bu kayda katmışlar. Evet, bu albümle aynı isimdeki parçada Bunnett sopran saksafonu soloları ile hem trompetçi Larry Kramer'a hem de Latin temaların üzerine yerleştirilen modern anlatımları çevreleyen tarzıyla albümü oldukça ayrıcalıklı bir dinletiye dönüştürmeyi başarıyor. Programımızın sonlarına yaklaşırken işte saksafoncu Jane Bunnett'tan Guantanamo Blues'u dinliyoruz.

Sevgili caz severler, Jane Bannett yıllar önceki projesinde radyolarınızdaydı. 2003'te kaybedilen ancak dünya müziğinden caza, popüler tarzlardan halk müziklerine, Nijerya'dan başlayan enerjisiyle sayısız çalışma üretmiş olan Babatunde Olatunji'yi dinleteceğiz son olarak.

Son derece samimi ezgilerle, sıcak duygularla seslenen Ola Tunçay, yöresel davullarla kattığı kendi sesiyle de çağrılar yaptığı albümü Love Drum Talk'u ölümünden bir sıra önce gerçekleştirmiş. İşte bu albümden Don't Know Why My Love isimli bölümü getiriyoruz mikrofonlarımıza. Baba Tunda Ola Tunçay'ı davullarıyla sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Radyo 3.
1: Forte. Merhaba, burası müzikte kalitenin adı TRT Radyo 3. Forte başladı. Ben Uğurhaz Polat. Bir saat boyunca sizlerleyim. Christopher Croatan kitabı Heavy Metal and You. 2006'da yayımlanan kitapta müziğin sesini açmayı seven genç adam arkadaşlarıyla güzel vakit geçirir. Sonra bu genç bir kızla tanışır, ona aşık olur. Arkasından çocuğun arkadaşları da kızla tanışır ama kızdan pek hoşlanmazlar. Genç adam bu ikilemi yaşar, müziğin sesi yükselir. Ona göre büyük olan bu ikilem yine büyük, karmaşık bir çözümle yüz yüze gelir. Yazarın da en sevdiği grupların başında gelen Slayer'dan bir parça dinleyelim. Seasons in the Abyss.

Genç bir metal sever ve sevdiği kız, ama kız metale uzak, Christopher Croatan kitabı Heavy Metal and You, karakterin karşı karşıya kaldığı bu ikilemi anlatmak için gözlemlerini, mizahı da kullanır. Yazarın da en sevdiği gruplardan biri Slayer'dan bir parça dinledik. Seasons in the Abyss radyonuzdaydı. Başka bir kitap, Dean Swinford'ın Death Metal Epic isimli romanı. Kitaptaki karakter David Fosberg, Valhalla isimli bir grupta çalar. Bu Floridalı bir death metal grubudur. Sonra grup arkadaşları bakarlar, bu işten pek para kazanamıyorlar. Birer birer grubu terk ederler. David zor durumdadır. Eğer yeni bir albüm kaydedebilirse plak şirketi onu albümün tanıtımı için 2 haftalık bir turneye, bir Avrupa turnesine gönderecektir. Kitabın giriş bölümünde Dean Swinford 2 alıntıya yer verir. İlki Thomas More'un 1516 yılında yayımlanan Ütopya'sından, bu Ütopya adasındaki cezalandırma sistemini anlatan bir alıntı. Aralarında büyük ve nefret uyandıran suçlardan mahkum olanları taş ocaklarına ve madenlere metal çıkarmaya gönderiyorlar. Orada hayatlarının geri kalan günlerinde zincirler içinde tutuluyorlar. İkinci alıntıda Death'in Symbolic parçasının ilk satırlarındandır. Takılıp kalmak istemiyorum ama kendime de engel olamıyorum. O titreşimi hissettiğimde ve tattığımda bir anıyı hayatın bir döneminden yıllar durmuş gibi göründüğünde.

Dean Swinford bir profesör, Orta Çağ ve erken modern dönem edebiyatıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Özellikle felsefi ve bilimsel anlatılarda yer alan rüyalara odaklanıyor. John Gardner, Franz Kafka, Italo Calvino gibi yazarların romanlarında doğa, hayvanlar alemi ve mekan üzerine makaleler yayımlıyor. Edebiyat ve sanatta gerçek dışılık üzerine yaptığı çalışmalar bu türün tanımlanmasına yardımcı oluyor. Heavy metalde orta çağ yansımalarıyla ilgileniyor. Bu konuyu akademik makalelerinde ve kurgularında inceliyor. Biz kurgularından birinden bahsettik. Death Metal Epic serisinin ilk kitabı, The Inverted Catabasis, Ezreal olarak da bilinen David Fosberg karakterinin hikayesini anlatır. Valhalla'yı, bu death metal grubunu kurmak, devam ettirmek için çok uğraşıyor. Tabii şu ana kadar bahsettiğimiz iki kitaptaki mizahı yakalamak için death metal göndermelerini anlayacak kadar türe hakim olmak da gerekiyor.

Kurt Cobain bu şarkı için insanlar ve onlardan nasıl davranmalarının beklendiği hakkında tanımını yapmıştı. Sözleri de kasıtlı olarak çelişkili, kafa karıştırıcıdır, bir satır diğerini çürütür. As a friend, as an old enemy, take your time, hurry up, arkadaş gibi, eski bir düşman gibi, acele etme, çabuk ol gibi karşıtlıklarla doluydu Come As You Are. Ben Folds alıyor sırayı, müzisyen grubu Ben Folds Five'dan ayrıldıktan sonra ilk solo albümünde çok romantik bir şarkıya yer verdi. Sevgiyi en saf haliyle anlatmaya çalıştı. The Luckiest.

En şanslı benim dedi Ben Folds. Şarkıda da bahsedildiği gibi tüm yanlış dönüşler, hatalar, düşüşler aslında sizi hayatınızın aşkına doğru götürebilir. Bu ruh eşi meselesi hep tartışmalıdır ama bununla ilgili güzel bir şarkı arıyorsak doğru adreslerden biriydi The Luckiest. 1976 tarihli Rush şaheseri 2112 albümü içinde televizyonun en sevilen bilim kurgu yapıtlarından birine saygı duruşunda bulunuyordu. Rush, The Twilight Zone hayranıydı. Albümdeki parçalardan birine de bu ismi verecekti. Dizinin hayal dünyasına girişi çağrıştırıyor.

The Twilight Zone, Alacakaranlık Kuşağı serisindeki karakterler kendilerini genellikle rahatsız edici veya olağan dışı olaylarla uğraşırken bulurlar. Bu deneyim de Alacakaranlık Kuşağı'na girmek olarak tanımlanır. Dizi Rod Serling ürünüdür. 1959-1964 yılları arasında yayımlanmıştır. Sonra da bunun üzerinden farklı tarihlerde yine aynı isimde diziler yayımlandı. 1950'lerin sonunda başlayan ilk seri tamamen siyah beyaz çekilmiş, 5 sezon boyunca yayımlanıyor. Bölümlerde fantezi, bilim kurgu, umutsuz bir geleceğe yönelik kurgular, tuhaflıklar, şüphe, gerilim, korku, doğaüstü drama, kara mizah, psikolojik oyunlar gibi birçok unsur vardır. Hem popüler hem eleştirel bir başarı elde ediyor dizi ve birçok izleyiciyi de bugün bilim kurgu, fantezi klişesi olmuş birçok sahneyle tanıştırıyor. İşte Rush da bu dizinin o kadar hayranıydı ki zaten 1975 tarihli Crest of Steel albümünü dizinin arkasındaki isim Rod Serling'e ithaf etmişti. 1976'da 2112 albümünde ise doğrudan dizinin ismini alan bir parça vardı. Biz de The Twilight Zone isimli bu parçayı dinledik. Billy Idol, Kings and Queens of the Underground albümünü tanıtmak için çıktığı turnede verdiği konserleri, 2014-2015 yılları arasında verdiği konser kayıtlarını bir albümde toplamıştı. BFI Live isimli bu albümün açılış parçasında Billy Idol, anıların kalıcı etkisinden, kişisel gelişim ve dayanıklılığın gücünden bahsediyor. Postcards from the Past.

Postcards from the Past, Billy Idol'ın 2014-2015 yılları arasında verdiği konserlerden bir derlemeyi sunan BFI Live albümünden geldi. James Gang, en çok gitaristi Joe Walsh'la bilinir. Walsh gruba katılmadan önce gitarist olarak zaten kendisini ispatlamış sayılırdı. Glenn Schwartz'un yerine gelmişti grupta ki Walsh onu bir akıl hocası olarak tanımlar. Joe Walsh gruba katıldığında 5 kişilerdi, sonra dönemin diğer popüler grupları gibi işte Cream gibi veya Jimi Hendrix Experience gibi 3 kişiye düştüler. Ondan sonra da James Gang Rides Again isimli ikinci albümlerini yayımladılar. Biz de bu albümden bir rock klasiğini dinleyeceğiz. Funk No. 49 radyonuzda olacak. Bu meşhur Led Zeppelin şarkısı Kashmir'e bağlanacak.

Robert Plant'in vokali Led Zeppelin'in müziğinde çok önemli. Vokalist Howlin' Wolf gibi, Muddy Waters gibi blues şarkıcılarının anlatım tarzlarını, ifadelerini almış, bunları daha da büyüterek kullanmış. O yüzden birçok hard rock ve heavy metal vokalistine de örnek olmuş. Yani geniş bir aralık, yer yer seste bozulmalarla ortaya çıkan bir vokal, sesin seviyesi de yüksek çoğunlukla ve duygusal.

halinde yumuşak balatları da söylüyordu. Hatta sadece teknik olarak değil, kültürel olarak da farklı yollara giriyordu. Hint ve Arap vokal tarzlarının etkisinin görüldüğü şarkılar çıkabiliyordu. Mesela bu anlamda da akla gelen ilk Led Zeppelin örneği Kashmir. Bölümün sonuna ihtiyaç molası ve Asia Minor çalışmalarıyla ilerleyeceğiz. 2004 tarihli İhtiyaç Molası albümü 1.5 bu şarkıyla açılıyor. Bir tanem demek yetmemiş, o yüzden daha özgün bir sevgi ifadesi 1.5 tanem. Sonra başka bir albüm açılışı da Asia Minor'dan gelecek ama bizim kapanış parçamız olacak Night Wind. Grubun 1980 tarihli albümünün açılışını yapan parça canlı bir folk havasıyla başlayacak. Giderek tuşlular, bas bir fon oluştururken gitarlarla, flütlerle bir senfonik prog merkezine ilerleyecek. Birçok tempo değişikliğine rağmen bunlar çok güzel birbirine bağlanıyor. Onların harika melodileriyle bitireceğiz. Ben Uğur Has Polat, başka bir forte'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Berk'ten. Haftanın açılış plağı New York'un efsane DJ'i Danny Tenaglia'dan geliyor. Tonight ile dört dörtlük dans start alıyor. Hoş geldiniz.

Soul V Deep, Precious James ve Del Bianchi ortaklı ürünü Love Mansion'ın Doug Gomez remixini dinlediniz. Hemen ardından kulaklarınıza Retro Migration remixiyle Leo Genario ve Zapeller ikisinden Samno KX'e geldi. Sırada her yeni prodüksiyonu çalmaktan ve dinlemekten büyük keyif aldığım Session Victim var. Yepyeni eseri Flotsam ile huzurlarınızda.

Iron Stingley ve Funky Disco Syndicate ikilisinden Side Holiday adlı eserin Eric Kapı flüt tabı radyonuzdaydı. Sonrasında ise Jovan Rise Up'ı dinlediniz. Sırada bir Türk prodüktör var. Onur Özman Not Enough ile dört dörtlük dans direksiyonu İstanbul'a kırıyor.

Önce Chris Lam, You Are Mine, Lam Whiskey Re-Rap, sonrasında ise tehlikeli ikili Kevin Yost ve Peter Funk'tan Digital Deep programımızda yer aldı. Sırada yine dikkate değer bir ikili var. Fred Everything at Jazz ikilisinden Derby ile 4-4 Dans devam ediyor.

imagine greatest before, this is the finest, absolutely.

2026'yı hastanelerde geçirmesine karşın devamlı üreten Bo Williams'tan All Over'ı dinliyorsunuz. Bu hafta veda pilavı olarak bir başka büyük üstad Ron Trent'e kulak veriyoruz. Ed Burke and Raiders of the Lost Ark Roll Ron Trent remixiyle 4-4'lük dans bu haftanın sonu eriyor. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Belgiten esenlikler diliyorum.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 3 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor. İstanbul Maltepe'deki bir binada yaşanan çökme siyasetin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş olayda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saha çalışmalarının selametle sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Mekke İttifakı'nın üyeleri Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının ardından toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı anlaşmasında somut adımlar atılmaya başlandığını söyledi. Gerekli çalışmalar nihayet ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı yaptık. En kısa sürede meclise sevk edilecek dedi. Fidan, anlaşmanın saldırı değil, savunma anlaşması olduğunu da bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Alfa 2026 teknoloji gösteriminin seçkin gözlemci günü İstanbul'da yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı konuşmada NATO 3.0 tasarlanırken Türkiye'nin merkez ülkelerden biri olacağını söyledi. Yeni Parti'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına sert tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bunlar yalan ve iftira, izi benzerliği üzerinden ailemi yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu açıklamasını yaptı. Adalet Bakanlığı fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldı iddiasına sert tepki gösterdi. İddialar mesnetsiz birer iftiradır denildi. Açıklamada manipülatif içeriklerin adli süreci siyasi polemik haline getirme çabası olduğu ifade edildi. Soruşturmanın spekülasyonlara göre değil delillerin gösterdiği istikamet.

0: istikamette sürdürüldüğü de vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını söyledi. Bugün itibarıyla 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayısının 11'den 14'e çıktığını belirtti. Yarın açılışı yapılacak olan Çerkezköy Kapı Kule hızlı tren hattını hem yurt içi sanayi hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün Mars'taki Cezero krateriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Mars'ın geçmişinin araştırılması için Salda Gölü'nün doğal bir laboratuvar olduğunu belirten Bakan Kacır, Salda Gölü'nde bilim merkezinin açılışını yaptı. Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçesini birbirine bağlayan karayolundaki Esenkayı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü. Kayaların altında kalan bir tır şoförü hayatını kaybetti. 8 tırda hasar meydana geldi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. İran'la yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Futbolda milli mesai sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Galatasaray 7. haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 9, İstanbul, Muğla, Rize ve Siirt 13, İzmir ve Hatay 16, Bursa, Kırklareli, Düzce ve Diyarbakır 11, Burdur, Konya, Amasya ve Malatya 10 ve Erzurum ve Kars 3 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Bu hafta bizlere progresif rock tarihinin ritmik mimarlarından biri, kurucusu olduğu Yes'in en önemli albümlerinde imzası bulunan King Crimson'ın 3 farklı dönemde grubun en yenilikçi kadrolarına adını yazdıran, Genesis'le sahne alan ve farklı solo projeleriyle müziğe farklı renkler katan Bill Bruford öncülük edecek. Hazırsanız gün doğumuyla beraber yolculuğumuza başlayabiliriz.

Programın açılışını Bill Bruford'un davulculuğunun zeka dolu inceliklerini Yes'in karmaşık yapısıyla bir araya getirerek hem 1971 tarihli Fragile albümünün hem de progressive rock tarihinin görkemli anlarından biri haline gelen Heart of the Sunrise yaptı. Karmaşık ölçüler, dinamik geçişler ve Bruford'un davulda yaptığı

Hard of the Sunrise yaptı. Karmaşık ölçüler, dinamik geçişler ve Bruford'un davulda yaptığı kontrastlar parçayı hem teknik hem duygusal açıdan unutulmaz kılıyor. Sonrasında bizlere ev sahipliği yapacak grupsa progressive rock sahnesinde kısa ama etkili bir iz bırakan UK oluyor. Bill Bruford'un King Crimson'da beraber çalıştığı, John Wetton'la kurduğu bu süper grubun kadrosunu Roxy Music'ten Eddie Jobson ve Soft Machine, Gong gibi gruplardan tanıdığımız Alan Holdsworth tamamlamıştı. Grubun kendi adını taşıyan ilk albümün girişini yapan In the Dead of the Night Suite'nin açılış kısmı şimdi sizlerle.

Sıradaki durağımızda bizleri progresif müziğin bir diğer devi ağırlıyor. Phil Collins, Genesis grubunda mikrofonun başına geçtiği ilk yıllarda gerçekleştirilen turnelerde davul setini Bill Bruford'a emanet etmişti. Bu dönemden kalma bir kayıttan dinleyeceğimiz It ve Watcher of the Sky Spotpourri'si bir büyük davulcunun diğerine aktarılan güçlü bir yorum sunuyor.

Bilbur Ford'un izinde yol alırken bu usta davulcunun solo projelerinden biri olan Earthworks ile karşılaşıyoruz. 80'li yılların sonunda başlattığı bu grupla beraber Bruford, elektronik perküsyon enstrümanlarını deneyimleme ve genç caz müzisyenlerine fırsat verme olanağı bulmuştu. Projenin kendi adını taşıyan ilk albümden seçtiğimiz My Heart Declares Holiday, Ian Bellamy'nin saksafonu ve Django Bates'in klavye dokunuşlarıyla birleşen Bruford imzalı ritimleriyle dinleyiciye hem enerjik hem de zarif bir atmosfer sunuyor.

Bill Bruford aktif kariyeri boyunca sayısız işbirliğine imza atmıştı. Chris Squire'dan Patrick Moraz'a, Aldi Melo'dan Steve Hackett'a değin pek çok güçlü ismin yer aldığı bu uzun liste içinden seçimimizse King Crimson'da grup arkadaşlığı yaptığı ve geçtiğimiz haftalarda programımıza konuk ettiğimiz Tony Levin'la kurduğu Bruford Levin Upper Extremities oluyor. Progressive rock ve jazz füzyonun sınırlarını zorlayan bu deneysel birliktelik dinleyenlere bir canlı kayıt olmak üzere iki albüm hediye etmişti. Şimdi grubun en karakteristik parçalarından biri haline gelen Fin de siècle canlı performansına kulak veriyoruz.

2009 yılında emeklilik kararı alan Bill Bruford, 2022 yılında uzun yıllar önce teknisyenliğini yapmış olan caz gitaristi Peter Roth'un kurduğu Peter Roth Trio ile beraber yeniden

yapmış olan caz gitaristi Peter Roth'un kurduğu Peter Roth Trio ile beraber yeniden sahnelere dönme kararı almıştı. Mike Pratt'in tamamladığı ve geçtiğimiz günlerde Grup Chat albümünü yayımlayan üçlü bu albümden Full Circle'la radyolarınıza konuk oluyor.

Kapanışa doğru yol alırken açılışta olduğu gibi bizleri görkemli bir progresif rock klasiği uğurluyor olacak. Bill Bruford'un uğruna Yes'ten ayrıldığı ve farklı dönemlerde yıllarca bünyesinde yer aldığı bir diğer dev grup, King Crimson'ın bıraktığı en unutulmaz izlerden biri olan Starless, Red albümünün kapanışını yaparak grubun 70'lere vedasının simgesi haline gelmişti. Robert Fripp'in gitar atmosferleri ve John Wetton'un vokallerinin yanı sıra Bruford'un ritimleri parçanın dramatik gücünü ve sürekli değişen nabzını belirleyen en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

0: Bill Bruford'un izinde Yes'le yükselişe geçip King Crimson'ın karanlık zirvesine ulaşırken UK'in incelikli deneylerine ve jazz füzyon keşiflerine uğradığımız bu haftaki yolculuğumuzun sonuna geldik. Karmaşık ölçüler, alışılmadık vuruş tekniği ve elektronik davul kullanımıyla rock müziğin ritmini yeniden belirleyen bu eşsiz müzisyenin davuluyla açtığı yollar müziğin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz haftalarda Aldim Eola Maratonu'nda ünlü gitaristin diğer müzisyenlerle gerçekleştirdiği ortak çalışmalardan örnekler vermeye, sanatçının kemanda Jean-Luc Ponty ve kontrbasta Stanley Clark eşliğiyle kaydettiği The Right of Strings'e başlamıştık. Bu hafta ise sıra Dimeola'nın Rus sanatçı Leonid Agutin'le gerçekleştirdiği Cosmopolitan Life başlıklı çalışmada. 2005 yapımı albümden dinleyeceğimiz ilk parçalar Cuba Africa, Cosmopolitan Life, Nobody ve Price to Learn.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Rus sanatçının Leonid Agutin'le gerçekleştirdiği Cosmopolitan Life başlıklı çalışmayı dinlemeye devam ediyoruz. Gördüğü ilgi üzerine ikilinin aralarında İsviçre'nin ünlü Montreux Jazz Festivali, İtalya'nın Italinel Mondo sunumunda bulunduğu birçok festival ve çeşitli ülkeleri kapsayan bir konser dizisinde birlikte sahne almalarını sağlayan 2005 yapımı albümden şimdi dinleyeceğimiz parçalar Tango, Smile, Portofino ve If I'll Get a Chance.

0: TRT Radyo 3.
1: TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldemir Olan'ın Rus sanatçı Leonid Agutin'le gerçekleştirdiği Cosmopolitan Life başlıklı çalışmayı dinlemeye devam ediyoruz. 2005 yapımı albümden dinleyeceğimiz son parçalar Blue River ve Shade of Your World. Ancak gri ses bu parçalarla bitmeyecek ve sizlere geçen haftalarda tamamını sunduğumuz The Rite of Strings'den La Chanson de Sofia'yı sunacağız.

TRT Radyo İşte Maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Rus sanatçı Leonid Agutin'le gerçekleştirdiği Cosmopolitan Life başlıklı 2005 yapımı albümünü sanatçının Jean-Luc Ponty ve Stanley Clark'la ortak çalışması The Rite of Strings eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesaroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Aktanır. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Franz Schubert'in bitmemiş eserlerinden biri olan ve Johannes Brahms'ın tamamladığı Do minör yaylı çalgılar dörtlüsüne de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Alessandro Scarlatti ile başlıyoruz. Bestecinin 17. yüzyıl sonlarında ortaya çıkmış bir barok müzik biçimi olan Re minör 5 numaralı Concerto Grosso'sunu Chiave d'Arco Barok Orkestrası seslendiriyor.

Alessandro Scarlatti'nin Re minör 5 numaralı Concerto Grosso'sunu Chiave d'Arco Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın solo piyano için 1829-1830 yılları arasında kaleme aldığı Abegg varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın öğrenciliği sırasında kaleme aldığı Abegg varyasyonlarını piyanist Anika Treutler seslendirdi. 16. yüzyıl İngiliz koral müziğinin en önemli ismi Thomas Tallis var sırada. Bestecinin Spam in Allium başlıklı eserini BBC şarkıcılarından dinliyoruz.

Thomas Tallis'in Speminalium başlıklı eserini BBC şarkıcılarından dinlediniz. Schubert'in 1820 yılında yazmaya başlayıp yarım bıraktığı ve 1870 yılında Brahms'ın tamamladığı Dominör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ile devam ediyoruz.

Schubert'in bitmemiş eserlerinden biri olan ve Brahms'ın tamamladığı Dominör Yaylı Çalgılar Dörtlüsünü Tilev Kuartet'ten dinlediniz. Priges Hidas'ın 1995 yılında klavsen sanatçısı Borbála Dobozi'ye ithafen kaleme aldığı klavsen konçertosu var sırada.

Macar besteci Frigyes Hidas'ın klavsen konçertosunu klavsende Borbála Dobozi ve Ildikó Hegyi yönetimindeki Concertus Hungaricus topluluğundan dinledik. 20. yüzyılın Fin bestecilerinden Tauno Pylkanen'in obua ve yaylı çalgılar için süitiyle devam ediyoruz.

Fin besteci Tauno Pylkanne'nin obua ve yaylı çalgılar için süitini, obuada Ale Lindgren ve Petri Sakari yönetimindeki Finlandiya Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Jan Peterson Svelink'in Re minör Eko Fantezi başlıklı parçası var sırada.

Org için yazdığı eserlerle tanınan Jan Peterson Sweelinck'in Re minör Eco Fantezisini Peter van Dyk seslendirdi. Klasik dönem bestecilerinden Johann Nepomuk Hummel'ın Opus 13 Mi bemol majör 2 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Piyanist Antonio Pompabaldi, Johann Nepomuk Hummel'ın Opus 13 Mi Bemol Majör 2 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Beethoven'ın 1799 tarihli Opus 9 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar üçlüsü var sırada.

Trio Ampapay, Beethoven'ın Opus 9 Sol Majör 1 numaralı yaylı çalgılar üçlüsünü seslendirdi. Programımızın bu bölümü Anton Bruckner'in a cappella koro için Christus Factus Est ve Locus Iste başlıklı iki motetiyle sona eriyor.

Anton Bruckner'in Christus Factus Est ve Locus Iste başlıklı iki motetini Danimarka Ulusal Radyo Korosu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü Sabomor Müzik Festivali'nde sahne alan 1981 doğumlu Hırvat cellist Monika Leskovar'ın resital kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. 13 yaşında girdiği Uluslararası Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması'nda kazandığı birincilikle dikkatleri çeken sanatçı David Geringas, Walter Despay ve Mstislav Rostropovich gibi ustalarla çalışmış. Piyanist Martina Filyak eşliğinde sahne alan sanatçıdan ilk olarak Estonyalı çağdaş besteci Arvo Part'ın Fratres başlıklı eserini dinliyoruz.